avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini halaydı.

Hürmetli radyoanlıcı dostlar, MD Havar Aydın Mälumat anlattığımız Ürümçü'de 9. ayından 21. günü gündüzün gece hava uçuk bulup keyin bulutlundu. Temperatura 20'den 29 Celsius gradus kuce. Ürümçü'de 9. ayından 22. günü gündüzün gece hava bulutluk temperatura 16'den 23 Celsius gradus kuce. Ürümçü'de 9. ayının 23. günü gündüzün gece hava uçuk temperatura 14'den 24 Celsius gradus kuce bulundu. 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik dostlar, MD Abdunum rayonimizga 16 shaharining havoray ma'lumotini anglatamiz. Urumchida havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 20 dan 29 Celsius gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 13 dan 28 Celsius gradusgacha. Chochakda havo bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 14 dan 28 Celsius gradusgacha. Qoljira havo bulutli, temperatura 14 dan 28 Celsius gradusgacha. Bortalada ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 12'den 28 Celsius gradus kıçı. Xarmayda hava bulutluq, temperatura 19'den 32 Celsius gradus kıçı. Huytunda hava bulutluq, temperatura 14'den 32 Celsius gradus kıçı. Şehanzira hava uçuk bulup, keyin ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 16'den 32 Celsius gradus kıçı. Sanjira hava bulutluq, temperatura 17'den 32 Celsius gradus kıçı. Turpan Qumulda hava uçuk bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 12'den 33 Celsius gradus kıçı. Turpanda hava uçuk bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 22'den 36 Celsius gradus kıçı. Qorlada hava uçuk bulup, keyin ötkünçi yağmur yağdı. Temperatura 16'den 29 Celsius gradus kıçı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 13'den 27 Celsius gradus kıçı. Atışta hava bulutluq, temperatura 15'den 30 Celsius gradus kıçı. Qashqarda hava uçuk bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 13'den 28 Celsius gradus kıçı. Xotanda hava uçuk bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 12'den 27 Celsius gradus kıçı. Ürümçü'de hava uçuk bulup, keyin bulutlundu. Temperatura 20'den 29 Celsius gradus kıçı bulundu. 3 bal şamal çıkıdı. Hava araydı, məlumatı anlattı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər proqramımızını başlayınız.
1: Hörmətlik radyo anlıqçıla, yaxşımızla. Ertigellik xəbərlər proqramımızına anlaşınlarını qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 21 günü, Düşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 8 ayının 11 günü.
2: Oval bu qədimki proqramımızdan asasi məzmunlarını tanıştırırız.
1: Çinşovcan Merkez Ekologiyalik Muhitni Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupisinin Şinjan Uyğur Avtonom Rayonu ve Şinjan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintanını Nazaret Kılış Ehvalını Qaytma İnkas Kılış Yığınıdan İşbadı Büldürüp Söz Kıldı. Merkezinin Ekologiyalik Muhitni Qoğdaş Nazaretçilik'i asasen tüzetiş vazifesini qatliye orullab, sosyalistik zamanı ulaşkan Şinjan Kuruşunu əməli ünüm arqılıq olgu sürüş kerek deb təkidledi.
2: Oldunki 8 ayda Şinjandaki tömür yol portları arqılıq qatnagan Jongo, Yevropa, Utra Asya növetçi poyizi ve toşulgan yük tən köpeydi.
1: Avtonom rayon çigradını kirip çıkım kılışını kolaylaştırı seviyesini umumi yüzle gösterdi.

0: Алтын күзбәсідә Тияншанның жәнөбей шималыда қунақ, пақта, нәшбіт қатарлық өзгіче езі игілік мәсулатлардың мол хосыл елінді.
1: Жоңчу дөйләт байрымы етіп келіш алды да, Аптаным районның әрқайыз чайлардығы базарларда мал толық, баға моқым болды. Сетвіліс сетіш тәңжалланды.
0: Алтай қом таш жолының юрішлік әсли хәлірінің сүпті ашырылып, дәрежесі өстіріліп, дәмеліш күлірдікі саяатчылар йоқыр пәлісіні күтівелішқа тәйярлық қылынды.
1: Әмді қабарла, аңланла.
0: Станцымыз қабри. Мәркәз экологиялық мұхитіні қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсінің Шинжан Уйғыр Автоном районы вә Шинжан ішләп чықырыш құрлыш бейінтуәніні назарет қылыш әхвалыны қайтма инкас қылыш еғіні түнігін үрімчілі етчелді. Атаным райондық партия комитетінің шужесі, Бентуан партия комитетінің бірінші шужесі, бірінші Жыңвей Чен Шаожан ипады бүлдіріп сөз қалды. О, мұныларыны тәкілді. Ши Цзиньпин экология мәдәнилікі идеясыны чоңқыр өгініп, ізжылайштырып, еңі тәрәқият идеясы вә еңі дәвірдікі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда умумйүзлік ізжылайштырып, экология мәдәнилікі құрылышы вә экологиялық мұхитіні қоғдаш сияси мәсулиетіні хақиқи зіммеге еліп, мәркәзінің экологиялық мұхитіні қоғдаш назаратчылығы да қайтма инкас қылынған мәселелеріні түзетіштен ібарат зор сияси вәзіпіні қат-и орылап, юқыры сүпәтлік тәрәқиятқа, юқыры сәвиялік қоғдаш арқылық, текму яқши тирәк болып, социалистик заман ивлашқан Шинжаңны жасарат білән құрыш керек. Чен Шаожан мұныларыны білдірді. Мәркәзінің экологиялық мұхитіні қоғдаш назаретчілігі баш шужи Ши Цзиньпин өзі пилалыған, өзі орылаштырған, өзі түрткі болған түзілміде зор еңлік яратыш вә зор ислахат тәдбирі. Партия Мәркізі комитетінің бір тұташ орылаштырмызға азасын, Мәркәз экологиялық мұхитіні қоғдайш назаретчілік 7-ші күріпсінің Шинжанғы келіп назаретчілік қырайшы, Шинжанның экология мәдәнелікі құрылайшы вә экологиялық мұхитіні қоғдайш қызметіні ұмым юзлік системілік тәкжіріш. Унада һәм хезмәт үнеме муайенләштерелде. Шундыйлар мәсәлә вә етәрсезлек һәқиқат әмәлиятын издәлгән асаста күрсәтеп берелде. Отырғы қойылған түзетіш пікірді әжәлік мәсілі дәл көрісті берілген. Әмәлі әсқатыдыған болып, күшілік қаратмылыққа вә етекчілікке еге. Сәмеме қобыл қылып, тізімлік бойынша толық тапшырып еліп, мәркәз назаретчілік ғұрыпсының тәліпі бойынша түзетішіні әмәлілештірішіні кәм көтсіз яқшы тұтып, түзетішінің әмәлі өнімі арқылық, ішкіні тіклешінің әл қылғыч әхметіні чоңқыр өзләйштіріп, ішкіні қоғдашыны қат-и ішқа ашырымыз.
1: Чен Шаожан мұныларыны тәкітіледі. Мәселі юнелішді чың тұрып, түзетішіні әмәлі елештірішіні, мұққиқыш ройы білән чың тұтып, назаратчылікті қайтымы инкас қылынған мәселілеріні түзетішінің кейінгі басқышлық қызметіні пұқты ішләш. Түзетіш мәсулиетіні чыңытып, партия комитеті, халық өкіметі тәң мәсулы болыш, тәң тұтып, ортақ башқұрышты чыңтырып, ерлік партия өкімет рәхбірі кадрлары, экологиялық мұхитіні қоғдаш мәсулиет түзімінің қаттық әмәлиелештіріш. Аптаным райондық партия комитеті, халық өкіметі вә Бентуан рәхбәрлік бәнсісі түзетіш мәсулиетіні зіммесі еліп, баш болып, омымы жәттін тұтышы. Әр дәрежелік партия өкімет бірінші башлықлары, мұшу сахаге мәсулі елдашла вә мұнасыватлік тармақлардығы мәсулі елдашла, мәсулі етіні тәшәббіз қарылық білән зіммесі еліп, чың тұтып, әмәл елештіріп, назаретчілікті қайтмы инкас қылынған мәселілеріні бірмі-бір әмәл елештірішке, әрбір ішкі жауап қайтырышқа капалетлік қылышы. Хизмет тәдбиерін инчикелештіріп, түзетіш лайясын ілми түзіп, түзетіш асаси гәвдісі, түзетіш нишаны, түзетіш сүрікі вә түзетіш тәдбиерін түрмі түр айдыңлаштырып, түрге айырып тәдбір қолынып, дәл жайды алғы сүріп, есабат дәптері шәкілді башқұрыш, тізімлік түзіп алғы сүріш, епік алғы түзімеде тізімліктің өшірішіні ішқашырып, жайды түзетішке хақиқи капалетлі қылыш. Түзетіш өлчімені чыңтып, ілми, омумы юзлік, тәл түкіз түзетішті чыңтырып, назаратчылікті қайтымы инкас қылынған мәселелеріні өзгертіп өтмей, азайтып өтмей, таллымай, түзетішінің ілгерлік жарияныны назарат қылыш, тәксүріш вә үніміні ұзылап сүріштүрішіні күчейтіп, жәмиетінің назартыны тәшәббізкарлық білән қобыл қылыш. İntizam icra kılış cevapkarlığını sürüştürüşte keskin bulup, meselenin arkasındaki çiriklik kılmışını kattık tekşürüp bir taraf kılıp, tüzetiş mesuliyetini emeliyleştirmeyen, tüzetiş tedbiri küşlük bulmayan, toluk tüzetmeyen, ammının inkası küşlük bulgan, iğir akıvet keltürüp çıkargallarının cevapkarlığını kattık sürüştürüş. Hizmet mekanizmini takamillaştırıp, hazır tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm ornatışını birleştirişte çıntırıp, daimlik orullaştırış, meselini udullık baykaş, vaxtı da hel kılışının uzak ünümlük mekanizmini mükemmelleştirip, bir meselini hel kılış, bir yürüş tüzümünü mükemmelleştirış, bir türküm yoçukunu yetişini emelge aşırış. Bintön bilen yerlik ten hareketlenişte çıntırıp, Bintön bilen yerlik bir taktı şahmat ideyasını puhtu turguzup, Bintön bilen yerliknin muayyetini koğdaş ve meselini tüzetişini bir tutaş pilallap algı sürüşüge türtüke bulup, birlikte kengişip, tən tüzeş, tən oldun elip, tən tüzeş gerek.
0: Çin Şaucan bunularını tekleri. Merkezinin ekologiyalik muhitini koğdaş nazaretçiliki boyuca tüzetişini aşkuş kılıp, birini köpge tedbaqlap, neticilerden yakşı paydalanıp, ekologiyani aldınqı orınqı koyuş. Yeşil terakki kılış yolu da kılca eğişmayı meyip, Şincan'ın ekologiya medeniliki kuruluşu ve ekologiyalik muhitini koğdaş seviyesini umum yüzlük östürüş. Ekologiyalik muhit süpütini sicil yaxşılap, bulğun işini dəl, ilmi, kanun boyca tüzəşdə çıngdırıb, kök asman, süzük su, pakız tuprağını qoğdaş cengini sicil yaxşı qılıb, Tianşanın şimali etkidiki şəhər topi atmosferası bulğun işinin birleşib aldını iliş, birleşib tizgilləş qatarlıq noxtalı xizmətlərini çoğunqur alğı sürüb, hər millet amısının ətrapıdaki muhit məsilsini küçəb həl qılış. Dövlətinin ekologiya bexətərliki tosqını müstəhkəmləb, tağ, dərya, orman, etiz, kül, otlaq, qumluqni bir gəltiləşdirib qoğdaş və sistemliq tüzəşni bir tutaş pilallab, mühim ekologiya sistemisini qoğdaş və əsləki kəltürüş çoğun-çoğun quruluşlarını yolğa qoyuşni alğa sürüb, təklimakan qumluqının qırvikini qarşalaş nəticəsini müstəhkəmləb və yüksəldirib, nuxtalıq rayonlarda yer asti suyini ziyadə tartışını tüzəşni çoğunqırlaşdırıb, ekologiya sistemisinin köpxilliqi, muqimliqi, sicilliqini küçəydiş. Yeşil tövən karbonluq tərəqqiyatını tezlətib, karbonni çox qımətgə yetgözüş, karbonni neutrallaşdırışını paal, muqim alğa sürüb, yeşil işləb çıxırış, turmuş şəklini umumlaşdırıb, yeşil tövən karbonluq kəsiblərini zor küş bilən tərəqqiyə qıldırıb, baylıqdın tecəşlik, tücöblik, yuqru ünümlik paydalanışını küçəyidib, umumi xəliqnin tecəş eni, muhit qoğdaş eni, ekologiya enini küçəyidib, ixtisadi, ictimai tərəqqiyatının tipini umum yüzlük yeşilgi özgərtişkə türtkü buluş. Tüzəş, qoğdaş, tüzülmə mexanizmini takamillaşdırıb, ekologiyalik muhit qanun dəsturini əstaydıl izcillaşdırıb, ekologiyalik muhit sahəzirə yerlik nizam çıxırışını mükəmməlləşdirib, ekologiyalik muhitini nazarət qılış, başquruş, qanun icra qılış, iqtidar qurulışını həqiqi küçəydib, ekologiyalik muhitini tüzəş ünümünü həqiqi aşırış gərək.
1: Stansımız xəbri. Abdanım rayonunun 2026 yılı kanunçul hükümet kuruluşunun nek meydanda alıqı sürüş yığını 9. ayının 19. günü Kumulu şehrinin İvergol rayonu diye çeldi. Yığında Xi Jinping kanunçuluk ideyası çoğunluğu öğrenildi ve zıçırlaştırıldı. Partiya Merkezi Komiteti Goyen'nin kanunçul cungu kuruluşu doğrusundaki tedbir orullaştırmaları zıçırlaştırıldı ve emeliyleştirildi. Abdanım Rayonluk Partiya Komitetinin xizmet təlifiga asasen ideya birliki keltürülüb, təcrübe almaştırılıb, gevdelik meseleler muhakeme kılınıb, əl kılındı. Kanunçul hükümet kuruluşunu çoğunqurlaştırıştaki noktalı xizmetler orullaştırıldı. Abdanım Rayonluk Partiya Komitetinin muavini şucisi, Abdanım Rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğı katnaştı, həm de söz kaldı. Yığında monoları görüştüldü. Cayları tarmakla, işkini tikleşinin hal kılgıç ehmiyetini çoğunqır özleştirip, işkini koqdaşını katli işkaşırıp, yeni dəbirdeki partiyanın Şincanını idare kılış tedbirini toluq dəlcayda, umumi yüzlük ızıçılaştırıp, cemiyet mokumluqi ve ebedi emillikten ibaret, hizmet baş nişanını çın puhta tutup, Cunha millet ortak gevdisi enini müstehkemleştin ibaret, asasi liniyeni zıçördep, mesuliyetini kanun boyuca ada kılış, iktidari seviyesini üzlük ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، فۇنكسىيەسى ئىلمىي، ھوقۇق مەسئۇلىيىتى قانۇندا بەلگىلەنگەن، قانۇن ئىجرا قىلىشى قاتتىق ھەققانىي، ئاشكارا ئادىل، ئاقىل يۇقىرى ئۈنۈملۈك، پاك سەمىمىي، خەلق رازى بولىدىغان قانۇنچىل ھۆكۈمەت بەرپا قىلىشنى تېزلىتىش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. Her derecelik hükümetler ve hükümetinin erkayız tarmakları kanun boyunca memuriyet yürgüsü seviyesini hakiki gösterip, Şincan'ın 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesi ve 15. 5 yıllık yukarı süpetlik terakiyatının noktalık sayesini çördep, yıllık nizam çıkırış hizmet planını ilmi tüzüp, ıslahat, terakiyat, mokumluk ihtiyacı uygulayış almaya kalan kaydı karakterlik hücretlerini vaktada inıklap tertipkisi ilişi. Qanunni qattiq, qilipliq, adil, madaniy ijro qilib, ishki belgilimigi qilib, to'rt qalaymoqonni maxsus tuzashni sijil cho'nqurlashtirib, bexatar ishlab chiqarish, madaniyat, sayohat, xalq turmushi, terilg'i yerni qo'g'dash, madaniyat yodikorliklarini qo'g'dash qatorliq ma'muriy qonun ijro qilishdagi nuqtaliq sohalarga chinqadilib, tavajjoy va sohaning nazorat qilish, boshqarish mas'uliyatini amaliylashtirishi. Hökumət bilən sot məhkəməsi, hökumət bilən təftiş məhkəməsi tən hərəkətlənişini sicil çoğunqurlaşdırıb, xəlq qurultayının qanun nazarətçiliki, siyasi kengəşinin demokratik nazarətçiliki, intizam təkşürüş, reviziya nazarətçilikini bir tutaş pilallab, siyasi qanunun türlük nazarətçilik baylıqını birləşdirib, amının ərz şikayət yolunu ravallaşdırışı gerək. Yığında bunlar təkidləndi. Qanunçıl ticaret soğudu muhiyetini sicil əlalaşdırış, hükümet levzidi turuş, vədisiye əməl qiliş mexanizmini takamillaşdırıb, işini yukur ünümdü pütürüş ıslahatını çoğunqurlaşdırıb, məmuri işlem mülazımıdı da tordu bir tutaş beceriş bilen ölkü atlap bir tutaş becerişinin kolaylaşı səviyyəsini sicil östürüş, məmuri hukukunu tənşəşinin kiyinki baskışlı hizmetini yaxşı işləb, asasi katlamının kiyinçilikini pahalı həl qilib, udulluq tənşəş bahalaş xizmetini yaxşı işləb, məmuri hüquqni tövəngi bir əliydiğən, qobıl qılalıydiğən, yaxşı işlət əliydiğən, nazarat qılıb başqıralıydiğən bolışını işqa aşırış. Çət əlgi çetişli qanunçılıq kuruluşunu küçəyitib, Cungu Otur Asiya qanun şunaslıq mağarifi iştifakıdın yaxşı paydılınıb, Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunun qanunçılıq kuruluşunu alğı sürüş, Ərziyyət xizmetini qanunçıllaşdırışını çoğunqur alğı sürüb, məmuri qayt qarab çıxış bilən ərziyyət xizmetini cipsılaşdırışını küçəyitib, zidiyyət, xəvib xətərinin bıx halıdıla aldığını eliş, mənbədıla tügetiş gerək. Yığında qanunçıl hökumət quruluşuna texmi gavdilik orunğu qoyub, partiyanın umumiyüzlük rəhbərligini çıng turub, tərəflərinin məsuliyyətini çıngıtıb və puxtulab, qanunçıl hökumət quruluşunun qudretlik birikimi küçünü mücəssəmləş gerək deyə təkidləndi. Yığında Avtonom rayonun 14-ci 5 yıl məzgilidiki qanunçıl hökumət quruluş əhvali və Avtonom rayon dərəcəlik məmuri hüququnu tənşəş xizmətinin bir bütün ilgirləş əhvalı puxturuldu. Münasibətlik vilayət, oblast, şəhərlər, tarmaqlarının məsulları fikir almaşdırıb söz qıldı. Yığında Mərkəz Dövlətinin Ümumiyüzlük Qanun boyunca idarə qılış komiteti işxanasının məmləkət boyunca qanunçıl hökumət quruluşdakı 3-cü türküm ülgi rayon və türlərə nam veriş toğrusdakı qərarı oquldu. Bortala şəhəri məmləkət boyunca qanunçıl hökumət quruluşdakı ülgi şəhər olub bahalandı. Avtonom rayonlu xalq hökumətinin nizam çıxırış məsləhətçi mütəxəssis vəkillərə təklif namı verildi. Yığınğa qatnaşqan vəkillər Qumul şəhərinin qanunçul hökumət quruluşu əhvalını nəx meydanda gözdən keçirdi. Van Goğı, Pənşi, Eziz Musa yığınğa qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonlu xalq qurultayı daimi komitetinin tunji çet elge çetişlik nizam çıkırış tətqiqati məsləhətçilik bazası tünügün Şincan İctimai Pəllər Akademiyasına viviski esilip kuruldu. Avtonom rayonlu xalq qurultayı daimi komitetinin mudri Zumrat Obul viviski beriş murasımğa qatnaşdı, həm də viviski yubqını açdı. Zumrat Obul munularını körsətdi. Növətdə xalqara rıqabət, tüzüm, qayda, qanun arsırı ki talaş tartışdan barğansırı gəvdilənməkdə. Partiya 18-ci qurultayidan buyan yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti chet elge chetishliq qonunchilik qurilishiga yuksak ahamiyat berib, chet elge chetishliq qonunchilik qurilishiga doir nazariyada yangilik yaratish va amaliyat ustida izlanishni uziksiz cho'nqirlashtirib, jo'ngucha zamonaviylashtirishni olg'a siljitishni kuchlik chet elge chetishliq qonunchilik kapalti bilan ta'minladi. Zumrat Ubul munularni ta'kidladi. Chet elge chetishliq nizam chiqirish tadqiqoti maslahatchilik bazasining qurilishi Xi Jinping qonunchilik ideyasini chuqur o'rganish va izchillashtirish, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirishning konkret amaliyati. Shundoqla partiya markaziy komitetining chet elge chetishliq qonunchilik qurilishi to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasi va avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat talabini izchillashtirish amaliylashtirishning muhim tadbiri. Xinjiang Ijtimoiy Fanlar Akademiyasi Xinjiang Ijtimoiy Fan Tadqiqotining yuqori pallasi, partiya komiteti va xalq hukumatining muhim yangicha aqllar ambri. Chet elge chetishliq nizam chiqirishni tadqiq qilish, maslahat berish, dalillash jihatida mustahkam asosga va o'zgacha afzallikka ega. Avtonom rayonlik xalq qurultayi doimiy komiteti partiya guruhi bir tutash pilallab o'ylashib, Xinjiang Ijtimoiy Fanlar Akademiyasi qatorliq 4 o'ringa tayanib, chet elge chetishliq nizam chiqirish tadqiqoti maslahatchilik bazasi ta'sis qilib, xalq qurultayining nizam chiqirish ehtiyojini aqllar ambrining tadqiqot boyligi bilan dal udullashtirish, qo'sh yo'nalishlik quvvat qo'shish, o'xshash savolga o'rtaq javob berishni ishqa oshirishni qaror qildi. Zumrat Ubul munularni talab qildi. Chet elge chetishliq nizam chiqirish xizmatining to'g'ri siyosiy yo'nalishini puxta egilab, chet elge chetishliq nizam chiqirish tadqiqotini ongliq holda davlatning sirtqa ehtiyotish umumiyatiga, davlatning umumyuzlik qonun bo'yicha idora qilish umumligiga singdirib, davlat ichidagi qonunchilikni chet elge chetishliq qonunchilik bilan qo'sh yo'nalishlik jipsilashtirishni bir tutash pilallab olg'a surishda fan tadqiqot o'rinlarining rolini yaxshi joriy qildi. Yerlikning chet elga chetishliq nizam chiqirish funksiyalik o'rin bekitmasini puxta egilab, yuqori saviyalik sirtqi ehtiyotishga doir nizam chiqirish tadqiqotini cho'nqirlashtirib, texmu ko'p tadqiqot natijasini yuqori sifatlik qonun, nizam, tuzum va siyosat taklifga aylantirish. Bazini yurishtirish, boshqurish tuzumi o'rnatib va takomillashtirib, bir belbağ bir yolni ortaq barpo qilayotgan davlatlarning qonun shunoslik tadqiqot apparatlari bilan bo'lgan ilm almashtirish va hamkorlikni kuchaytirib, mavqe Xinjiangga qo'yilgan umumiyatga mulozimat qiladigan ro'shan o'zgichilikka ega bo'lgan yuqori saviyalik chet elga chetishliq nizam chiqirish aqllar ambri subsi barpo qilish. Bazining ixtisosliklar afzalligi va xalq qurultayining nizam chiqirish amaliy afzalligiga tayanib, butun mamlakatdagi munosabatlik oliy maktablar apparatlar bilan teng harakatlanish, hamkorlashishni kuchaytirib, birlashib tekshirib tadqiq qilish, birlashib o'tkalga hujum qilishni doimlik qanot yaydirib, Xinjiangning chet elga chetishliq qonunchilik xizmati uchun tayanch kuch tovlab chiqish va yetishtirish kerak. Wang Mingshan qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti yo'ldosh Liu Chunlini Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining a'zoligi, doimiy komitetining a'zoligi va Avtonom rayonlik intizom tekshirish komitetining shujiligiga tayinlashni tasdiqladi.
0: Endi 15-chi 5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Bu yilning oldingi 8 iyada Qo'rg'as Alatov temir yo'l porti orqali qatnagan Jongo Yevropa O'tir Osiyo navbatchi poyezdi 12473ga yetib, bultirqi shu mazkaldagidan 5% to'shilgan yuk 25 million 100 ming tonnaga yetib, 8.2% ko'paydi. Bu yil kirgandan buyon Xinjiangning import-eksport savdosi jallanib, ikki temir yo'l portining transport ishlariga texmu ko'p fursat yaratildi. Şinjan tömür yol tarmaqları, Jongo Qazaqstan tömür yol alaqısı həmkarlıqını çoğunqırlaştırıp, kəngreliselik eğir tiptiki yük poizini ötküzüş, növetçi poiz liniyasını udulluq tənşəşini tezlətib, tamujna çeqran mudapiyyə təkşürüş tarmaqlarını maslaştırıp, məşğulat vaxtını qısqartıp, Jongo Avropa, Uttur Asiya növetçi poizinin tamujnadın tez ötüşüge küç qoşdi. Şinjanın tömür yol tarmaqları Jongo Avropa Uttur Asiya növetçi poizinin qatnaş ünümünü aşırış üçün növetçi poizdiki yükni aldın almaş

0: Grup kaçılaş, vagonni aldın gruplaş, poizni aldın mandırıştık kapalet mekanizmini katlık emeliyleştirip, adem küçü, maşına üskünelerini sepleşni udulluk tanşış. Her kaysi nöbetçi poiz ve meşgulat alıqlarını cipsilaştırış, maslaştırış katarlıqlarını küçü edip, nöbetçi poizni keç gündüz üzüldürmeyi kütüvaldi ve mandırdı. Çegradın kirgen çıkan nöbetçi poizlerini tez kütüveliş, tez almaştırış, tez mandırışka bütün küş bilen kapalatla kıldı. Nöbette Korgaz Tömür Yol Portu arkalı katnaydıgan Jongo Avrupa Otra Asya nöbetçi poizi liniyesi 91'ge yetip 18 devlet 46 şehir ve rayonga. Alatau Tömür Yol Portu arkalı katnaydıgan Jongo Avrupa Otra Asya nöbetçi poizi liniyesi 129'ge yetip 21 devletke katnaydıgan boldu.
1: Stansımız kabri. Avtonom rayon bu yıl bir kod bilen setveliş, bir konumki bilen baş kaytırış kadarlık icadi tedbirler arkalık, çetellik sayıhçiler, soğudu kadınları, çetelde okuvatkan okuvuçlarının çıkım kılışıga teyhimi kolaylık yarattı. Birinci aydın 8. aygıca Çigra sırtının bankı kartısı arkalık 243 bin ketim soğudu kılınıp, Bolturku okşaş mezgildikinin şikayesizliği doğru geldi. Bir kod bilen setveliş arkalık, bir kıtımda savunma kılıp bütün yolda ravan çıkım kılışını işe aşırgıl buludu. Çigra sırtıdaki bank kartısı, elektronluk hemyan ve devlet içindeki asasi köşme çıkım kılış şeklinin hemisi de çıkım kılığılı buludu. Şincan'ın Halkara Çoğbazırı Menzir rayonudaki kuruk meyve dükkanının ticaretçisi Yan Xiaogang muhbirga, hazır çetellik sayıhçılarının mal setvelişte rasyot kılışının intayını kolay bulup ketkenlikini eğitip mündak dedi. Bir kod bilen setveliş mulazımdı yolu koyulgandın bu yan çetellik sayıhçılar bir başta soğuma kılıp çıkım kılıdıgan boldi. Çetel pulu da rasyot kılış avarçılıkıdan kutulup kaldık. Şincan'ın sırtık ecveti seviyesinin üzlüksüz özçü bilen Şincan'a soğuda ve sayıhçı kılgıl kilidigan çetellik sıcılı köpeydi. Nöbette Şincan boyuca 60.100 ticaretçinin mal setip alganda çetelinin bank kartısı arkalık pul tölügünü buludu. Çigra halkıgan kod mulazımıdı 37 devlet ve rayondaki 228 elektronluk hemyanını kapladı. Avtonom rayon boyuca yadroluk 14 soğudu çemberge bir kod bilen seti veriş ülügü muhiyeti yarattı. 1500 neç ticaretçi kodunu öz ara savunma kılalaydı. Bir konumki bilen baş kaytırış ıslahatının türkiste, malı setip alğan aman baş kaytırış siyasi, çigradın ayrılığında baş kaytırış kesbini, beceriş vaxtını 5 minüt öpkörüsüge kıskarttı. Jungo Kuruluş Bankası Payçeklik Şirketi, Şincan Rayonluk Şöbisi, Ticaret Bölümü Toru, Pul Muamilisi Merkezinin Muavun Müdiri Matau tanıştırıp mındak dedi. Nöbette ticaretçi muamildarlarımızın pul tapşırı biliş kodi 37 devlet ve rayonun elektronluk hemyanı arkalık çıkım kılışını kollaydıgan boldi. Aldıngı 8 ayda soğudu sonması 2.100.700 yuanga yetti.
0: Stansımız haberi. 9-cı ayın 16-cı günü geçen Alatau portuna bu yıl çegradan kirgen çıkanlar 200 bin adam kıtımdan köprekke yetip, bulturki şu mezgildekiden 36.2% eşip, 2025-cı yıldekiden 84 gün burun 200 bin adam kıtımlık ötkeldin bözüp ötüp, portunun tamujnadın ötküzüş hayati küçü sicil kuzgıtıldı. 9-cı ayın 18-cı günü muhbir Alatau Taşyol Porti yolucularını tekşürüş zalada Kazakistan'dan kelgen yolucularının çegradın kirişini tekşürüş resmiyeti bijirvatkalıqı. Portnın çegradın kiriş çıkış tertibinin yakşı hikayelikini gördü. Kazakistanlıq yolucu Peride Düsen mundaqdırı. Mən daim Kazakistan bilen Jongo arsada katnap durmen. İşki devletinin çegradın ötküzüş mulazimet seviyesi intayın yokri. Çegrad tekşürüş xadımlardan mulazimet süptümü intayın yaxşı, pozisiyasi səmimi. Tamujnadın ötüş təsiratım intayın yaxşı boldi. 2025 yılı 11 ayının 20 günü çetellikler çegradın kiriş kartısını torda tolduruş tedbiri umum yüzük yolu koyulgandan bu yan, Alatau çegradın kiriş çıkış, çegra mudapya tekşürüş punkti, tamujnudun ötküzüş mulazmet endizisinin derecesini sicil östürüp, akıllaştırış bilen adimileştiriş birleştirilgen tamujnudun ötküzüş mulazmet sistemisini berpa kıldı. rəqəmləşkən təkşürüş vasitəsiyə tayyənib, sallıq məlumatdan ortaq paydalanış, yolucularını az qatırıtışını işqa aşırıb, təkşürüş vaxtını zor dərəcədə qısqartıb, portnan tamıcnıdın ötküzüş ünümünü həqiqi östürdü. Alatau çeqradın kiriş, çıxış, çeqra mudabiyyə təkşürüş punkti vəzib icra qılış 3-ci ətirtinin xəliq saxçısı Can Wen-Jun mundaqdırı. Saxçı küçü uğrullaşdırmasını əlalaşdırıb, təkşürüş yollarını toluq eçib, tordi iltimas qılış sallıq məlumatlarına birləşdirib, yuqur pəllə vaqt bölükəgə aldın hökum qılıb, dəlcayda tənşəş, tizgiləş, tez təkşürüb, ötküz işini işqa aşırıb, portnın yuqur səviyyəlik eçib etilişi və yuqur süpətlik tərəqiyyatını texmü puxta tam ücnədən ötküz iş kapaldı bilən təmin oduq.
1: Stansımız xəbri. Hazır Sanji oblastıda 1,500,000 modun artıq yerdiki qonaq yığıbiliş məzgeliki kirdi. Nahiya şəhərdə hava uçuq vaqtını çıng tutub, maşınlaşqan uğruşini bütün küçü bilən olğı sürüb, küzlik açlıqını ambarğı tolıq kirgüzüşkə həqiqi kapalətlə qıldı. 9-ci 19-cü günü Manas nahiyasının su satqan yesi Minma Ekologiya kəntidiki uruqlu qonaq etizdə, uruqlu qonaq yığışqı məxsus işiltidigan 4 kombayın 740 toxtumay məşğulat qılıb, uruqlu qonaq üzüş, postunu soyuş, yığış, qonaq şeyhini ezib etizgi qaytırış qatarlıq, köp qıl iş tərtibini bir qetimdilə tamamladı. Toq, altın rənglı qonaq dalları, açlıq toşuş abdombelgi üzləksiz çürüldü. Terikçi, Can Jünşi muhbirgi mündaq dedi. Bu yıl 5,000 modun artıq yuqur ölçəmlik etizga uruqlu qonaq deyirdik. Su dijaj ünümü yokuri, bütün musafirlik maşınlaşkan pakız yığış nisbeti 100% ki yetidu. Yerim ay etrafıda hemmini yığıp buluşni, bu yıl ermo yerden en yukarı bolganda 500 kilogramdan artık osul ilişni mölçerliduk. Zakazlık yezigilik bolgaçka setiştin gem kılmaymız, paydısı mı heli yakşi. Bu yıl Sanji oblasti keselgi taqabıl turalaydıgan əla süpətli qonaq yetekçi sortidin 11-ni aldın tallab, kən, tar, kurq arlıqını maslaşdırıb deyiriş, ilmi ziş deyiriş qatarlıq ölçəmləşkən teriqçilik əndiyisini yürüşləşdirib kən aytib 100,000-10,000 moluq qonaq ülge yetizdən 16-ni bərpa qılıb, yopuq yapmay qonaq terişini noxtadısına qılıb, Nokta arqalıq dairini yetekləb, qonaq terişinin dərəcəsini ölçəmlik, tücübülük, yuqru ünümlük bolışqı qarab östürüşü türtükü boldı. Mölçərlinişcə, oblas boyuca qonaqının oturucu mobiş usulü 980,23 kilogram, umumu usulü 1,555,800 tonlu boludu ikən. Bunun içi de tavar konaklının oturucu mobiş usulü 1,023,68 kilogram. Uruqlu konaklının oturucu mobiş usulü 483,19 kilogram boladıkken. Sanji oblaslık yezgiliki yezi idarisi, terikçilik ve dehkançılık doğrularını başkuruş bölümü, yezgilikini maşınlaştırışını başkuruş bölümünün başlığı Gön Cın Şuan Növbəttə, Sanji oblastıda qonaq teriş yığışının bütün cəriyanını maşınlaşdırış nisbətinin 100% ki yetib, kündelik maşınlaşqan küzlük yığım məşğulat ixtidarının 150,000 modun aşqallıqı. 10-ci ayının oturlarda qonaq oruç xizmətini umumizlik tamamlaş mölçərlənigənliyini tonuşdurub mündaq dedi. Diqqətini açlıq bir xətərliki və uruqçılıqını gülləndirişki mərkəzləşdirib, sortluq uruq, yaxşı usul, ilğar maşina, ilğar texniki arqılıq, mas, küçəb, üçdərəcilik, yezigilik texniklərini dövəngi çürüş, ülgülük, örnək arqılıq yetəkləş, maşınlaşdırış arqılıq ziyanını azaytib, süpətini östürüşki tayinib, qonaqçılıqda usulunu muqumlaşdırıb, mol usul ilişqa hər tərəflimi kapalətli qılıb, kəsib süpətini östürüb, ünümünü aşırıb, Sanji yezikliginin yuqru süpətlik tərəqiyyatı küşkuşimiz.
0: Stansımız xəvri. Altın küzdə Aqsu şəhrədiki 1,200,000 modun artıq yerdiki kevəzlik arq-arqıdın yığviliş məzgilgi kirdi. Bipayan etizliq appa qozularga pürkengen edi. Zaman ve paxtı yığış maşınları uyaqtın bu yaqqa ötüşüb, məşğulat qılıvatqan bolub, yığış, taylaş bir yolula tamamını vatatdi. 9 ayının 19 günü Aksu şehrinin Liu Yuan bazarı Rüyfeng kentindeki kevezlikte çoğun tipteki 4 paxta yığış maşınısı aldın bekitilgen liniyanı boylap, puxta kadem bilen ilgirlep, delcayda meşgulat kılıp, kevez şadısırıki paxta talarlarını yukarı ünümde yığıp, otomatik taylap şekilge keltirat attı. Tarixchi Bay Bauhua, paxta yig'ishda butun musobaqalik mashinalashgan mashg'ulotning texmo ko'p vaqt kuch tejab berganligini tonishtirib mundaqdi. Bu yil 2000 modah yerga boldir g'o'zaklaydigan kevaz deyirdim. Hozir 4 mashina bilan yig'ishni boshladik. Hava normal bo'lsa, taxminan 12 soatda yig'ib bo'lg'uli bo'ladi. Kevezning o'sish ahvoli yomon emas. Bu yil har mo yerdan 450 kg atrofida hosil olalaymiz. Bu qitim paxta yig'ishning birinchi sepiga yengdin darajasi o'stirilgan mashg'ulot iqtidori texmo a'la, yig'ish to'g'riliq darajasi yuqori, yig'ish unumi zo'r darajada yuqori ko'tarilgan cho'ng tipdagi aql paxta yig'ish uskunalari ishlatildi. Tarixchi Bay Fu Shun mundaq dedi. Bu mashinaning paxtani pokiz yig'ish nisbati navbatda bozorda eng yaxshi bo'layotdi. Hozir zakazliq yig'ishni qo'llanyapmiz. Paxtani yig'ib bo'libla sotamiz. Paxta zavodiga apirib saqlashnomu hojati yo'q. Kuzlik yig'im yetib kelish oldidan Aqsu shahri kuzlik yig'imga ishlatadigan turlik yez egilik mashina uskunalarini tekshirib remont qilish, tengshash va asrash xizmatini umum yuzlik tamamlash bilan birga yez egilik texniklarini maxsus etiz beshig'iga berib, butun jarayonda texnika jihatdan yetakchilik qilishga tashkilladi. Növətdə, şəhər boyuca cəmi 320 paxta yığış maşınası işqi kirişdürülüb, maşınılaşdırıb yığı veliş nisbiti 97%-dən aşdı. 10-cı ayının 25-ci günüdün burun yığı veliş vəzifəsini umum yüzlük tamamlaş mövcərləndi. Aqsu şəhri Liu Yuan Bazarlıq Partiya Komitetinin əzası Liang Yicheng mundaqdırı. Hazır bazarımızki 840 mın mu paxta arq-arqıdan mərkəzlik yığı veliş məzgilgi kirdi. Baldur tayyarlıq qilib, baldur orillashtirib, munosib yezi egilik maşını üskünələrini paal tənşəb, təqsimləb, yığı velişinin hər qaysi halqılırdiki tosuq noxtalarını ravallaşdırış bilən billə, aldın pilallab, eğiz ornığa terişini cipsilaşdırıb, dehqancılıq vaxtını çan tutub, yığı veliş və keyinki küzgü buğday teriş tayyarlıqını alğa sürüb, küzlik yig'im, küzlik terilg'ining har ishkilisiga daxliyat ko'zmaslikka butun kuch bilan kafolatlik qilyapmiz.
1: Stansiyamiz xabari. 6-9 ayda Qorli shahridagi 402 ming mo nashbitlik umum yuzlik yig'ilish mazgilini kutib oldi. Tez yetkazish ashyo obroti korxonalari oldiga o'tib mulozimat qilib, Qorlining yangi nashbitlarining kentdan chiqib, butun mamlakatga setilishiga butun kuch bilan kafolatlik qildi. Qorli shahrining obod yezitiki nashbitlikda mevlar shoxlarga patmay qolgan bo'lib, xushidi atrofga taralgan edi. Tez yetkizguchilar ayirish, xalti kiydirish, yeshiklarga qachlash bilan aldirash bo'lib, amdili buzilgan nashbitlarni shu joyda o'rab qachilab, bevosita avtomobil bilan mamlakatning har qaysi joylariga mangdirib atatdi. Nashbitchi diqan Shing Baobao bu yil 30 necha mo yerda nashbit o'stirgan edi. U muxbirga bir punkt shaklidagi yetkazish mulozimatining meva to'shish qiyinchiligini uzil-kesil hal qilganligini aytib mundaq dedi. Baqila nashbit topshirib olish, o'rash qachilash mulozimati bilan ta'minlaydigan xodim avatib, mol selishimizni qulay mulozimat bilan ta'minlab, bizga osonlik yaratib berdi. Qorli nashbitining postini biz chirik ham shirinlik bo'lib, to'shish vaqt unumi, yangi peti saqlash sharoitiga qo'yiladigan talab intayini yuqori. Uzun yo'llik to'shishda xorashning eg'ir, uvlab yetkazish halqasining ko'p bo'lishi nashbitni sirtqi setib chiqarishdagi asosiy qiyinchilik bo'lib kelgan edi. Bayong'ulin oblastlik pochta boshqurish idorasi og'riq nuqta qiyin nuqtani hal qilish uchun tashabbuskorlik bilan oldiga o'tib mulozimat qilib, o'zga nomon o'rab qachilash, ishlab chiqarilgan joydan bevosita avatish andizisini umumiy yuzlik yo'lga qo'yib, nashbitning yangi ta'mini eng zo'r darajada saqlab, to'shitki xorashni unumlik to'vallatdi. Yana tez yetkazish, sug'uq zanjir, elektronlik savdo bir gavdalashgan ishlab chiqarish, setish, mulozimat zanjirini sijil mukammallashtirib, har qaysi cho'ng elektronlik savdo supisiga tayinib, setish yo'llarini kengaytirdi. Shinjiang Shunfeng tez to'shish chaklik shirkati Bayong'ulin oblastlik shobasining muavin bosh direktori Lan Wenhu mundaq dedi. yadroluk işlep çıkarıldığın caydın memleketinin her kaysi caylarına bir vasıtı yetküzümüz. Mehsus, en aval uçuduğun nöbetçi ayrıplanığı uğrullaştırıp, neşbitini en kısa vakitte istimalçılarının kolluğu yetküzüşke hakiki kapaletli kılavatımız.

0: Bexatar qatnash muhiti yaratish hammamizning orzusi.
1: Ko'ngilli kayfiyat illiq tabassum bilan yo'l yurish bexatar yo'l yurishning asosi.
0: Ravon yo'llarni tanlab ko'ngilli kayfiyat ilkida yo'l yurishingizga amr bo'lamiz.
1: Jushqin kayfiyat yiqimli kuylarimiz anglovchilarning qiziqarliq paranglari yo'l uchurlari bilan sizlarga amr bo'lamiz.
0: Radio dolqinlari orqali tarqan mehri muhabbat va ko'ngilli kayfiyatni his qila olasiz.
1: Shuning ishiningki 107.4 qatnay san'at radiosi eng to'g'ri tanlishingiz.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Rushangul Basit.
0: Qadrli radio anglovchilar, atiganlik yo'llaringizda biz amr programımız başlandı.
1: Şunda başlandı qadirlik dostlar. Onda sana ait qızğınlıq bilan programımız qatnışışlarını ümid qılımız. Qını qaysı yol biləklərdi kitibatsizlər yollarının əhvalını uçur bəsənglər buldu, qatnaysanglər buludu. Bizim işin salonumuz XG1074 FM.
0: Aşandın mağı balanı, balanı uçurak anaylı. Uçurak anaylı. Boşallı Ravan ke, men mektepke mağda hem mektepke deydi.
1: Rahmet. Makul buldu.
0: Şimdi ya mu kayıt kaptı adır daşıgı yollar Ravan dep.
1: Karşılmız. Karıp taş kaylamı yoldan kilip, Guanghui körü ki karap mağa yolun işte maşallah intan köp olup, Suret Bey kasta karşı tarap, her aldı Ravan deydi, Aysa Can Xoten.
0: Eslerine çoğunlama, çoğunlama. Bu mumularınız, küçük bakınız. Mektep dem diye.
1: Mektep. Bilemeyim, esleyemeyim ben o.
0: Özlemeyim dedi ha.
1: Mektep mi ya, mektep deydi.
0: Mektep. Mektep alırını koyup da. Hey, mektep bamda mı? Aşağı deydi.
1: Nurgun keplerin aşına üzülürün iki bilgin o içi devalattı. Lekin onda kepler bek çıktı.
0: Şaptıl ne? Hazır kaç. Bunu meyaldik çoğunla hazır maçta deydik etken. Şaptalı alıp şıp kaptı.
1: Doğru aşına deydi.
0: Şaptalı dedi. Şaptalı pişip kaptı. Berip yapkilanla bak kızdan baktı dep.
1: İşkeylen mandok diken ökeylen deydi. Ökeylen mandok. Ökeylen...
0: İşkeylen diyen yapma ökeylen diyen.
1: Ökeylen berkilem dok dep. Etlen kılap deriz.
0: Çında okuyen set tosulup getti cuma. İşkilep. Nın maaşı sokuldu. Nim diyen gel. İşki maaşını sokulup getti. Şu sebepte ama çında okuyenin ki aldı bek tosulup getti dedi o.
1: Xo'jannalloh xo'sh yo'lishdan mashallah ko'p lekin aloyi do'stlik yo'q degan uchrinchi bu xal jamoa tutdi juma rahmat sizga.
0: Rahmat jo.
2: Katta yo'l xavramadi tashqalandim. Takibsizim tushdim ma yo'llar.
0: Ha.
2: Yudalan qolmagan ravon ha.
1: Ma'qul bo'ldi rahmat sizga ma. Abzar bizga gap itqizib beribdi juma ma absar qiliq. Bugun ma 9:20 dan baldur ma maktab kirib bo'lish talabgan to'q bugun shuna ular baldur kirib ketibdi Abzar. Men vakolatan sizlarga salom aytib qo'yishni etdi.
0: Abduzer, tunigun maktabda davatsiz. Abduzer u.
1: Abzar deb aytdingiz, Abzar dedingiz.
0: Ey, Abduzer u.
1: Ha, Abduzer bo'lsin. Shuna ular Abduzer ashinda debdi. Salom
0: qabul
1: qildik. Gapni gap qilib qo'ymaydim ishlar.
0: Voy, to'g'ri deb.
1: Ish qilib

0: Ayol qırğan çağda dep mämip dele şuna uçur yollapdı. Tonumaydı. Nä dunda qarap tonuydı hazır. Şamana.
1: Say yolu
0: Oho,
1: janıp şimal
0: qan.
1: yolu işte Xıbı yolu körgüde. Körgü İliş kudakla tosulup gitti. Bek tosulup gitti
0: Ha,
1: dedi.
0: kömürlüş kudayıl dostluk et demek çıkan da anne.
1: Kenşençi, Cavcı'nın daha dünkü aldıdaki yollarda kuruluş gitmişken hazır yerim ayı kaldı. Maşallah bek köpmüş yolda. Malengar buldu. Abdüşkür Efendi, ma inkasınızı biz
0: Ha.
1: yetkizeyle.
0: Bu halcan Vınhua yolu şunun da aravanda uçur verip de rahmet sizge. Mekitten emelcan uçurunuzu tapşırıp aldık. Cuma tönü gün bek sığındık sizni. Sizni pekat dem almışsınız bu ha. Uçurcan sizin şunda sığın kettik. Gözüm sürküdek oldum deydi o Ali Kurloş.
1: Bak ben Aksu şehri katnaş garbi yollar ravan diye uçur ne. Demalım ben.
0: Yöcünge körükten çıkıp garbaylanmak karap mağa yönlü iştipak yolu uçuşuyoruz maşallah intihan köp. Udul yürüyüş liniyaz
1: Nasıl
0: yollar
1: kan?
0: ravan daydı sadece hotan. Tönü gün emmedem normal iştigen tutsa dep sizin çoşun.
1: 2 gün işle,
0: Ben
1: 5 gün
0: sayıyorum.
1: demasam ki de böyleyim hemen. Kağlıklı yolu sürüyorum. Cenubi aylanma kızıl taraftan maşallah bekçek. İğir tosup gitti. Şu Rustam'la başka yollarını tallatmayanlar
0: Ha.
1: dedim. Hem temin taksi.
0: Zoya adam anlamaz hıcılamaydım işine geplen diye aldınız
1: Zoya
0: cuma.
1: Adem bir gün işte 6 gün demasam da böyleydi o hamilette.
0: Hocam bize çıkamayın kel de boyla atıldı değil mi?
1: Ve onda. Vınçen kavcağı diken depoldunuz mu Yusuf Can'ın uçuyor ne?
0: Ne dep oldu mu?
1: Ha,
0: Yusuf Cemal'ın
1: yakşı.
0: uçuyorun dep oğanı mı?
1: Yüvecin gay otu uçuyor şimdiki aldı da maşallah gazep çıkıyor dedi seher. Anı kaçkaya kızına avaz uçuyor.
0: He makul buldu
1: Kaçkaya
0: rahmet.
1: yan sağ taraflarda donho.
0: Hı.
1: Mom değmez, mom
0: A
1: maaşı.
0: momum dedi orası doğru ayılık. Bunda ikisi tüylükün çeşne bezim momum dedi
1: Hem
0: aşağı.
1: sen mom sürükken kartı yürük ne işte mom dedi kansla.
0: He şuna ola man kaçan uçurap kaldı uçuracağım. Navad uçurap kalıdığım bolsa. Ben hotun ballarıyla uçurap kaldığım bolsa. Kütürüp ilip lo patlığımı ilip lo uçuracağım maşına. Biz başında şunun da ürümtün kıgan bol attım. Dep, ne bitiysa şuna dep koyup temdi. De.
1: Mini
0: Siz
1: kötürüp
0: patlığınızı
1: boyunuz kalsınız.
0: ilanmayız
1: Yeğe kıkılıp kırdık edersiz mi ki?
0: uçuracağım. Dınır onda uçur begem bile ben yol düşümdüm ben korkumen cümle demen lan onda uçur begem ben emez ben onda yol düşümdü kalıvaş onda bunda diyemeymen. Şunu da ürüm tını kılıp kol koşturup durma aldı bir de siki demeymen dep Dınır şunu da dep özünün ihbasını bildirip dur. He dep
1: Adette
0: durayli.
1: şu iğrini tılla boza kılığa ayarlanan köpünçmiş de yakıldı.
2: Ya
1: Oy.
2: ben de.
1: He?
0: He.
1: He
2: Ya
1: he
2: ben
1: he.
2: de.
1: Sizlerle
0: Sen
1: bir
0: iş
1: patlı.
0: patisler demek çıktı he.
1: Otadak.
0: Sen faranlaşıp otadık sizin kaçak yakılakin dep. Donkuy maşını bazırın atırap yollar aman daydı tor taksi Rozcan'dan uçuyor ya. Ama hışınlığın maşını kırış yığızı yaman tosul kitip de aşı yolunu yasağı yutup tike dep sabah şuna uçuyor. Yollap da okutlandı mı simu türükteyimiz dep hem akıl buldu rahmet.
1: Mao Şark Aylamı'dın körgezmi yolu uçuduğun Mao ergileşmede bek tosluş bağı diye avuçlarına yüzüp cana verdi.
0: Olcanın yolu uçuyor, Şerik Melno yolları şunun da ravanken deydi, hoşal bulsam ne bol diye, başkası öyle çatkım yok diye anlık uçumuz ha, şuna uçur verip o sizin hemimiz hem yer kür kaptı koşuracağım, bu bomba aptı o.
1: Sen beyliyordun dem de?
0: He?
1: Va uyay bir bak mı kıldı kızım bu kette hemen. Bu amayım hazır.
0: Ya kanken de hem sizin
1: Emes, hata
0: düşünüp
1: kür
0: kaptım da
1: kapsız.
0: isk oynayıp yürüp saçıya diyen
1: Disko?
0: neydi?
1: Disko mu ama? Oy, disko oyna. Dur oynap.
0: Birisini okuştup kapsız cımı.
1: Disko oynap baksan bol
0: He,
1: tehlikeli.
0: şu
1: Yerip
0: can.
1: çö. Arzu kılım ha.
0: Hani kir size onda yazır kırsınız mı? Yaşım doğurken mi? Çiğna Cahiyen'den aldı, bek tosulup gitti. Dep mukaddes hazır uçur bir yırıptı cuma, rahmet sizge.
1: Kız, ikinci kat boşan başlap koysa buldun ha sizden. Eynekini sırtladım daha karartın
0: Kimli? Ben bağımayım ben o bilsiz o.
1: Sizden tosu aldı işte lan.
0: Oğlunuz izlep geldiniz mi?
1: Biraz basın izlep gelip yoksaydı da sizde tosu olmanın
0: içinde. Çoğunluğun amanda yaş çekilmesi var dep mi?
1: Koca zemdin tahtı görük terep ki manga yolun işte yollar ravan ki diye avuçlarını birisi beni yakış gördü diye anlaşımız evet tuttu.
0: Yusuf Cem uçur yol yaptım ben hazır sen donda durup anlattım ben program
1: sen donda.
0: anlarını. Sen donda bana bir navay ciddi şagırt lazım idi deydi cuma. 15 39 24 28 09 müş numara ile alakalaşkan bulsan la bana
1: sen
0: bir şagırt
1: koyarıp,
0: lazım dedi.
1: Sen
0: donda
1: donda koyarıp
0: he.
1: Nayık bir kişinin kalaydı galiba bana.
0: Bulsan la. Ha Yusuf Can'dan kaşık basanla bulduk ya Yusuf Can aşağıda.
1: Ne yakıda?
0: Şagırtı kaldı dike silahını. Daven, hışın, huayven, toslup, mişe yaman tosluk etti. Dep miyedim bir anlık uçumuz çoruyla yaptı ha.
1: Tömür yol idarsı mao, tibi daşı

0: Kızıkçılar bulsa mı numaranı ayırıp evet etmezsek buldu. Dükkan başkurduğun şey olsun ya. Çıkış yok da ananı
1: Şu.
0: başkurup, manı başkurup. Oya girgen çıkan aşı yürüdüğün gepte kolunu kendini kılıp. Bunda he? Bu
1: Sen bana
0: kaldıgan şey.
1: verip su hake akan ustap gette edip.
0: Bu kaldıgan şey mu he? Yakınırak bulgan bu. Ama altıncı kilo ben pekat düşenmedeki his kullanmadım he. Kanaksan buladım. Kanaksan zola bu işine he.
1: Bom seyşen bir de keskin ediyor ha. Şimdi gün düşen bir de bu kaldı demez mi?
0: Seyşen bir yıkılıp evet çarşamba da yürüyü vermem siz gibi takaşmaydık o.
1: Ya şu cuma günü tutulup çıkarsanız anı demalsız 3 gün. Anı şembeden iki, yekşembeden birisi var cuma. Gele de ondan dikin. Anı ızıl çürüversanız bol demez mi?
0: Aşına kılığa
1: 3 gün demal demez mi? Cuma, şembe, yekşembe. Şu. Bugün hem seyşen bir de hesaplı varsa. Anne cuma günü geçirmezse, anne şembeden işki, yekşembeden bir şuna olan boldu olsun.
0: Pek tesirim yok, aslında oyla verin siz. Aslandın tavsiyen karab manga yönlüş taptı mı bulla köptün ya uçuruna öz alı evet tuttu. Cuma sahibi otadın, Hongguan şan karab manga yönlüş pek dostluk ketti deydi.
1: A programımızdaki Aptomobil Klubu faaliyetimizde namı kulaktan kulakı yetken pulunuzun tecaydıgan molli yigirin aptolları katlaşkan cuma.
0: Şuna kıgan ha.
1: Anne apma o depirin ha. İstiltem izdeşin. Ahmer vayet ulları, ahmer vayet yağları, ahmer vayet
0: görüş. Şu künde devletimiz dimsek mazır yat bildiğin alet yetip bulduğun lan o da imza şu.
1: Hemse varlıkta dimsek bilsek o deplu tütüp yok yok lan da.
0: Bu şehrin isil temizleş pahaliyetimiz katlaşkan üç orunu bil yat o kette yemiz mi iştapta diye. O mihmaları başkan sığımı birip, pesil ram işçimliğin ilip mi ağızını savma kılıp, mukapatlağımı erişip, hombağlanımı ilip. O dodo şağım birip buldun lan o netçi birip oğan bulma yazdırgıç anda. Onluğun yege boş koymay barislağı o ondak. Yaydıgan oynaydıgan yerlerine diye herkes boş koymayısıyla hazır.
1: Ahmer Vayt'ın online görüşlerini işil tatkan mı durmuş lan?
0: Şiltatı da öyle dedi. Yani tamakla okşap hazıra çünkü mifellerine itip lağma polo olan itip ay görüşleri de açık falan işildip.
1: Pesel ne ki ram için mifelini iş bakam da? Pesel ram.
0: Yenceyeceği içimde. İş baktı onu. İşime kalamdı.
1: İşte oğlum ha. Bir kıl peyze. Öten erkek içimde gerek. İşte.
0: Kaşkaya'dan yolukçu oraya konu işkin çoturunu aldırdık yollam. Raman niçin var? Rüşengül eve atıptı cümü.
1: Bulbul Güya Hanım özününki beğidiki onarlık beğidiki onarını resim tatip evet tuttu. Neman da uşak hop kaldı bu onarlığa bu şaptıl dekil durduk bu onarlığa. Bazadık onarlığını da yoğan.
0: Bu yerlik onar okşaydı.
1: Ancımın işlanlı bunun gibi koyunun kıllırın tüküp onda. Şuna mı ya?
0: Bak uşak mı o? Biz resim kaşında çıkıp kalan bu gittin.
1: Vay bu yanakta yanakta durdu bu.
0: Ey bana o resim tas aşında kıp kalıdı.
1: Vay uşakken.
0: Resim kaşına körünüp kalan ime o çok
1: oldu. Bek bilen buktu o diken bek uşak gibi o.
0: Şunu da pekırınıp ben onarılarımını körünle deyip evet onarılarımız yaman küçükke okşumap tutuzu kişiyle sanlanmam dedik he.
1: İşe misiniz? Boşu
0: alışın. Oyeey bizden bağda oğan buz kançılık kişiler okuyup kurtup koya okuyup mıdık o onarılan he. Şurca ne?
1: Lekin rast açtı bek uşak okup kaptı mı?
0: Uşak okup kaptı mı? Şu uşak okup kaptı deyip. Bayramda ne görüp oynayısla dostlar oyunup baktınla mı? Gerçi bırak ettim mukapat be olamıgan bulsak mı? Öyde ah mervayet işiltip kilo atımız da pevelli kuruluşunun gibi ki bu. Bayramda neye görüp oynaydıgan tak meseletleşmedik.
1: Bu... Ben korluk var mı aşkım?
0: İnok ko neye gördüğünümüz. Şu çekudu maşallah köpken Seyma Çankarapan'a yolun işlerdeydi. Gülüne uçuyor ya.
1: Nurali.
2: Ama 174 kaçlardan yolun süre ben daha guantan aldık yollara koşuyorduk travan.
1: Ben daha guantan aldık yollara ben buldu. Sayıyorduk anı bol dedep birini aldırdık ile. Sayıyorduk çocuğu yolu körükten ütüpmüş. Hane yolu körük. Tehimi tosulupmuş, mağamayla oturup kaldık tep nebi tesli açtı deydi o.
0: Ama enliyim için de deydi o, sağ yolu canıp şimal yolun işte karşı donlu ol icağı çağırdan ölsek mi o? Yeni tosuluk, tosukken. Neymiş kudu he? Şunda mı tosuluptu ma yol? Dep enliyim hazır sağ yolda tosulup, menip azırak tosulup diyen de kaşında kit otkan bir yer var. Lungşun koçsiyen en hoş şimal yolu geç maşallah köp deydi. Boran taksiyle uçuyor ya cümüm. Sen çemberek çıkarıp koydum deydi. Öz halma o, Şirpin hanımı da çemberek çıkarıp koyuptu. Rahmet sizge Üzal'e.
1: Mijdep bende.
3: Riyasetçiler şofu dostlar. Hazır kulaklama hayırlı olsun.
1: Birgü olsun.
3: Kışkal yanışarın yol kavru versen. Kışkal şimdi oturma hesapma yanışan mektep rahimdeki. Oldu da maşallah gör dost çok kalış yok. Borun duamla bazı yetlerini pek yakınlıkla işte. Yiğdok, çeldok gelen yeptök, keptök de işte. Pek yakınlık alınıttı.
1: Yeptok, keptok desin mi? Yıkımlık anlamı, yıdık diyen gibi hele yıkımlık. Yaptık, kaptık.
0: Yaptık, şu yıllarda şimdi yaptık, hem de muş yıllarda kaptık.
1: Dedi.
0: Depe, şuna yakıldı.
1: Çimarşan yolu koşuluştan. Sizmeyin azıcık çoğulsunuz açtık yakılsız. Aşı, aynı vakitte, tört ağabeyini buraya gelip, koydu.

0: ikinci malı yığın kemi deyip andan muşu tokola yığın kip kalsa putu da yenikli tip koysu ölüp kalıp kent tokola. Şimdi hazır öyle mal bakmaydı, balları bakıdı, özü işinim kılmaydı. O şimdi gelip anlığa mem rast mı yağamı bilmedim hem de bırak rast diken özü yaşında öküzün kulaklarını yulu ala tiken tuktaydı.
1: Kolonun kulağın yulu etki de kütü olsa yaman kent tıkı.
0: Ey o tokolan bir tüplü ütürkü yatıkı.
1: Açtak ya. Hazırım bak biz noydan bir su açtak. Kalıq minu öp müngüzüm. Hele bukulunu var o. Minu öp lan aç müngüzüm tutup boynunu kayarıp lan güp güp yıktı öteleydi gandan bir su var biz noydan.
0: Aşına palvandan bir su var da
1: arası. Palvandan bir su var.
0: Oy el arsızında palvalla çıktayım ha. Say yoli.
1: Oş palvanın tayığını yap çoğun oğan değil mi?
0: Ha bu bu hıl pekırlan gidek adamın tayığını yapsız şimdi amdan.
1: Oy adı çoğun oğan oyuz açık geldik adam ne?
0: Oz iliyem kokusuz o değil mi? Şan bey.
1: Hazır noç adam ketken değil mi? Yaman bu.
0: Ay şundum kokusuz ey yani. Da karaydıgan bu gözlerin akatıp karsiyen kokusuz. Şunu ola say qoqsız qoqsız. Say yolu janob şimal yönünde Vuchao körükten başlayıp pek tosılıp ketti dem do işqılıp ma o. Rabi gül şuna uçur berip do juma.
1: Muhtar bek de uçur.
2: 77'deki Riyas Ekibalların çiçtirdiler mi? Ben Muhtar bek'tin 30 falan ali ihtiram öyle oturup Allah'ım rahmet.
1: Muhtar ka yaxşı turatam siz. Mijazınız obdanma. Qarda turup resim tüşüpsiz go. Sizlar turgan jayda
0: Qor yog'ib ketdimi
1: o ya burun rasmlar bo'lmaydi.
0: Oldingi yillardagi rasmlar bo'lmaydi balki.
1: Sho.
0: Sizlar bayramda dam olsanglar biz nima olamiz deb ko'ngil shunda g'ash ketdim ya bir onlig uchimizniki.
1: Bizimiz bir bunda olamiz.
0: Ba ba ba unda to'xtib qo'ydigan ish yo'q biz yana davomliq bor radio oldida mikrofon oldida jumi? Ha.
1: Mr. Sual, sizden bu soruyu tapşırıyorum. Andım
0: ma. Ahmetcan radyo Hınan Gavcı. Hınan Gavcı'ya çıkmakla amal var. Ödes dostup gittim ayol. Çıkmakla en yakısı edeydi, değil mi?
3: Biz hep birlikte Kocuğun yolu kayıyoruz. Kıvabey yolu ya. Karbaydan da yolu yoruz. Şimdi yolu yoruz. Geldim yollara var.
1: Ma, mağın seni koşsun. Nimbal'da diye anlatıyoruz. Üç yorumunu körüp koymam size edip. Ma,
0: şunda kaplattı.
1: Bir taksi icarı verdi aşımın işte şiken hem de. Taksiçli arsada vakti toşay diye yakı resmiyetini ötküzüp verdiğin taksi bolsa sitvalay diyen de. Açtak dedi. Vakti toşay diye ya ki resmiyetini ötküzüp verdiğin taksiyle olsa sitvalay diyen de. 18, 4 tane 9, 46, 380 gene. 18, 4 tane 9, 46, 380.
0: Ama Perize ama bir uçur yollu yaptıkken maşının gokhu okulattım. Daha bendeki tötes dükkünün Tötes dükkündeki çöğmen soğa basam kıklamdandı. Tötes de daha bendeki ağa çöğmen soğa kıklamdı. Goh okum içine deydi. Maşını goh okumak çıkan tok.
1: Maşını goh okumak çıkan. Uyad bulmaydı o. Kandak goh okuldu ki hazır.
0: Baş maşını goh okulmel depti Perize.
1: Belek birisininki namı mı?
0: Ha.
1: Ya onun için karan Tonghui, Tianghui, Saibotu. Ha Michuan gibi verin ha. Aş ikinci kol aptuma bul bazar var o şu yerlik bir aşını bir cesans mı de? Ne diye?
2: Ya hocaca oldu tutunuz yaşlıdınız mı?
1: Yaşlı yaşlı ço.
2: Hocaca da yolga bayramla kaçırdım ben de yorakam neydi ha?
1: 9. ayın ki 30. günü kes saat 12'den başla.
0: Ma aldığımız ki 3 günlük bayramdan hep alıdı cümü aşı.
1: Alıdı.
0: Кейін кеткілік байрамда анаң екен ол аяқсыз олды екен жұмы. Мұшы Хуанхылу жоңы үйенге машина әкіріш деңіздің еңні іздәштім мұ тәс іш жұмы деп мистер суалам дүйеді. Машин тоқтышу ғырын чәкілік ал бардыған машина мұ бәкчек.
1: Үйеге машина әдеп бамай қыран такси білен бардыға я о.
0: Такси білен бағыныңыз яқшы де
1: мистер суалам басыңыз ішіңіз әм тез докторға көрініш. Кесәлі оқылаштаймыз әр қандай ішіңіз болса ішті қып бола алайсыз таксиді беріп келсеңіз. O maşinayı da yaparsanız
0: Bire maşin... saat yürüyüsü için aşağıya maşını toktup olamayın.
1: O yürüyük bir yer toktup koyup maşınınızı. Yani piyade kilip. Açtık bir avarçılık oldu. Taksiydi verin lan o içkin doktor kana. Mao Johnny doktor kan se. İşe
0: tarafla giriyoruz.
1: Taksiydi bakı yakışamaz mı?
0: Şarkı bacak hukuk ötüsü koşuyordu işte maşallah köptüğün uçurunu boran taksiye eve atıp duydum. Ulan bay köt koç yollar Ravan'daydı doğru taksi şirali rahmet.
1: Hesabatını kıpersek mi o kuran? Yeni aç taksinin azdan toktaydı. Mesela bağıç kayıkçı may köydür, maylık maçını mı kalsın may köydürdü. Toktuk maçını mı kalsın tok köydürdü. Anda abdomobul toktuş pulu var kuran. Aç pulunu hesaplayıp gelsiniz asal sen de gidek. Ay taksinin gidek azdan toktap kaldığına vakitlan bop kaldı uzun arak durduğa şok kayıp kalsın.
0: Gelmez mi?
1: Obul Kasım ka?
2: Rüz, yetit, tetkir, yasetçile, hoşucan, rüşengol, yakşı üsle, ufkula.
1: Obul Kasım ka, yakşı mı?
2: Yakşı mı? Yakşı mı? Yakşı mı?
0: Yakşı

0: Kaşkay şehirden yol uçuyordu dersem, Kaşkay şehirden kaynak yolları her ikili taraf ravana.
1: Boldu, rahmet.
2: Boldu, rahmet. Kaşkay konu şehrin ayısı yolla ravan, avaray ucu kazırak şemal çıkı atıdı. Kaşkay şehirde neden cürdük bak, bak bayramda verip oynap gileydi gen, dap maşin. Aşu ayrı durum taraf ki yıkkın, beşkirem tarafla, cıkken kolunda en cürdük bakla.
1: Cık. Üçüncü kişinin bakaldım hazır.
2: Haa, muyum haber. Haa, man nezer, vay anlamayıl ki o muyum haber, hansı şundan bir. Altınlı bağız
3: Aksu şehri.
1: Aksu şehri. Boda
3: Şamoçu'nun aldı, Şengan Bazağı'nın Abdullah Ravan.
1: Makul boldu rahmet.
0: Selam riyasetçiler, ben şu an sen söylesin, asker nasıl seyirler. Ben söylesinler tarafından yönlüşte, kutu orada.
1: He.
0: Kutu orada, mesela bekliyorum.
1: Boldu İlhamca rahmet.
2: Mehmet Timin efendim bir uçur yolu yaptık ama Jonven koçsa da hazır normal bir yuvatımız. Lekin ma Daven Beylu Cişin yolu da mı aşındak maşında kalayım kan toktup sen de ma aparat şu kaş uçur kilir vatı da bizge yakında bir taraf kılmaz. Hazır atırıp kuruluş kutkan tutsa şu kuruluş sebeplik ama aşında astım yapıp kalatımız. Lekin aşında aparat bu kalatıdı. Müşün bir inkas kıp koyan bu sanla daydı Cumhur.
1: Ha o aparat aptumatik tatıdan da onu. Ma kuruluş tüyü 15 gün mandat tanışıp koyalı, onun için mandat tanışıp koyalı. Onu be, ben tüm ülke onun kadar gelip niye gitmeyelim?
2: Hmm.
1: Maşından tatmam sen diye uçur o. Aş uçur mu ki?
2: Aş uçur ki.
1: Ya o otomatik yılda uçur emez mi? Bek en sırap gitmeyi onun da masak buldu. Abdurim ki.
4: Sıdıkat kocu duyum kavri. Sıbi yolu, şimdiden yolu kızdan. Her bayramı yolu kızı kırık git parma. Yolda maşını şey yok, ama tosuz yok.
2: Makul buldu rahmet. Ma göğüş pazırdan döngü çıkıp donkhan şan. Donkhan tarafı karap mangan dokmuştu ki kızıl çırak buzdup kaldım iki gün buldu. Açelsen kalayım kan bup git parada. O dokmuştu da yesliği ba 31. başlangıçla ba. Küçük balalar bekçeyek, maşının bekçeyek. Şun çırak nesli keltürüp koysup tüke. Mağını bir inkas kıp koysanla up tüke. İşkin la dedim ha. Bostan gül.
1: Buldu.
2: Makul buldu rahmet sizge. Daha ben gazkanda üçeret yok diye uçurum tapşırıp aldık. Bekir efendim rahmet cümü.
1: Ahat çamba ahat ka.
5: İnağıyla Muşur Can sonlu Muraşan göz başlattığınızla güldün güzel olsun. Örneş ve fırtısla yol kavre. Yanavat yıldan sayılığı çıkıp kayıvelemez. İyi kulağı karısı o çörük geçti yolu sıkıya katıra var.
2: Makul buldu rahmet sizge. Bayramda en yakısı iki yirmi gün uklap, yirmi gün uydukiler bilen birip. Şiyu dodo çakıp, bunda bir çay yiysek. Onda mihmallarımı birip. O şeyde birer gün tamak yiysek. Buldu, uklamamdı o bayram diken de uklayımız biz de mapatime. Şey kumamayımız uklayımız değil.
1: Ya bop de.
2: Ya o mu yakşı? Buldu.
6: Beycan vakti saat 10.
2: Makul.
1: Makul.
2: Oltun reaksiye kılamdı silahideydi Nezer bayi. He. O Şürcan kımşının da acayip reaksiye kılığan bu git.
1: Ne mi?
2: Oltun, oltun.
1: Meyle reaksiye kısım o. Ben terem tişvesim birem dike bir bir.
2: Altın reaksiya.
1: Bu nesle çıkasım mail cuma aç bir qalış olsun. Nim dike. Altın bak.
2: Altın reaksiya qılam dostlarga.
1: Qımaydı, qımaydı. Katti qımaydı.
2: O tömürümüz alıyor. Yişine mi reaksiya qımaydı o şu yani?
1: Şu. Qandaq mesela. Ahırca. Qımaydı.
2: Bahası azraq örüldü depçi şunda depdi.
1: Ha.
2: Şu almaydı o gepinizni desem şu altın reaksiya qılamısız. Altın biremde nazar sizge.
1: Ben tıkı bir reaksiyon kullandım. Mesela bana tamak insanı sıkıyamsızlar, soğukyamsızlar diken deyip geçiyor. Sık olsun bul, soğuk olsun bul. Buzlu buldu diken
2: deyip. Oltun bahası örüldü, koşup, sekrak git basa, sık oltun birem de. Şunda hıyallarınız güzel cümle diken bilen.
7: Yakışımsızlar reaksiyonlar, kaçta? 1000 yıl kalır. He. Yiğidin doğdu. Dokturkandım. Cistan tarafından yollan nâyeti besek.
1: Besek.
7: Cistan'ın doktorhan tarafından yollan nâyeti var.
1: Oldu makul. Ömer efendim.
8: Selam, Brizeti Bütör yolu sürü. Yişehir'in aldığı yollar var.
1: Benim tağam eşekini başkaramayı kulluğun içli vaptı kedeydi.
2: Yakay, o da emesti.
1: Oysak dedim bana Eysa Can Kote.
2: O da açık yaman.
1: Kızı kuyu var ki ne o tağınızınki.
2: O da kısa olmaydı.
1: He. Boş kuramız çişli
2: sonu. O da valla o da tane çişleydiğen şey yok hem de tepsi tepip hep çişli çişleydiğen. Kızık kızık adam kentlik ne?
1: Ooo adam kaçırık çişleyeleydi o da yok anne bir şey şimdi ama. Abla kanı.
9: Bu Doğan Efendi çekilir daha da dağı pişecek ha. Doğan Efendi şimdi aralarında daha da pişecekler hemen kusurtluğa uçacak.
1: Makul oldu.
2: He, Mr. Sual ma uydukla ma doktorxandan çıkmak çıktı şu ağıl gelgendiğime ama amal yok geldim bu mus her giz gelmeyime müşeye gedip ma şu sebepten abupta. Салам, музон.

0: Ruzon uydikilerini bugün bir yer aparay degen nerede cık yopurmak cık ye ba. Sayı opoğu bir bakçı bademde aşağı kapır kileyim de hazır tülü cık yopurmak ba yege. İşçilik bir yer kapırıp kileyi de oylap tüken siz de kargan çağda he. Sayı opoğu da bakçı bağım ke uşurca. Ütken bağın tığla bu adınız mı?
1: Sayı opoğu da?
0: He bakçı bağım ke.
1: Sayı opoğu...
0: Ay davancın tarafta bir... Neyim bakken o bunda bir işçilik, bunda bir ekologiyelik aşı bir... Bakçıdaki bir yer bakken.
1: Davancın
0: den... Da diye.
1: Bu siz kızık yapmadınız değil mi?
0: Kim ama?
1: Sayopo değil siz. Edep Sayopo'nun kallamı kalıp durup Sayopo'nun atraplarını oylayıp Yanko tarafında oylayıp
0: Sen birden davancan
1: yapıyordun mu? Davancan'ın da bak yanko değil siz. Muştak ya kızdan bu kaldınız cümle siz. Hele yaşınız buraya bir yerke yapıyordunuz sizin ki. Ma Meryem Gül Hanım şu yıllarda bayan gepke beni geparlaştırgım geldi ya dedi. Biz kaç kaya bakanda...
0: Cevap beğenmedi dese sizmişsiniz. Siz mi şey yapıp kaldınız?
1: Uyuyordu şu aç... Da, neyim, daha ciddim başka... Bağışını okumadım cuma ben.
0: Ben mi okumadım? O çocuğa mı okumaydı gel ya sayı hop oldu bakçı varlığı ne?
1: Bağışı yok ya dedim. Ben okumadım.
0: Ha Meryem Gül Hanım ne dedi?
1: Kaç kaya bakanda şehirde öy var. Çoğunla turdu. Yezdim öy var. Şu yerde turmuş. Tukallamı cıkarak. Kaç günü seyahat ki verip mi ondan uzak duramdı. Bir yer seyahat verip başta uzak duramdı diyen diyen diye bireyler. Şuna yazdım ben mi? Bir yerle basam ki oturamayım ben. Ten yardımlaşma, tamaklım ten yetişme, işleri olsun ten kılıç verime. Herkes kodurmaydı ben basam dedi.
0: Yem şundan da mı? Kandal karaysan, onda duruyorsanız kandal mı? Özün akla ayıttılar, uzak duran bir yer varken de Meryem Gül'den ha, yayı verip tukallarına uyudu bir.
1: Şu çıdam...
0: Şuna ola babamı özü bakar bak açık yama adam diye eşek bak kapkıgan mı eşekten burnu kuzu kıyık koygunu köyge ben küçük oktum diye Cuma Abdümcid efendim.
1: Hoşta karamız demez mi aşkılı. Kuzu kıyık kalına burnu dişit etti bu eşeğini gidip dişit etken bozsa bu. Hoşta açık yama adamlı bahte. Bürkün kontrol koydu cuma ilk eskili kızca. Ay boynun diken muştak kıl, ay derek kıl ağa, üzümün ayı gidik, ay yıktın kıl, ay uyduk. Mit kılanmaydı ağa, muştak durdu, bir gün. İyi güzel yeri çok, kontrup koy dedi onun için. Hep muştak kılığa basalım mı? Bu da muştak kılığa basalım mı? Dedi ki, kontrup yutu mesele, bırak da edep de, mandak da işim var.
0: Şıkılıp o cevap çıkıyor bana.
1: Muştak, muştak kontrup koydu, muştak. İşçiniz diye ağır getirdi, aptal, çiğin tal, çiğin talsın, muştak tutturdan gitti ağa.
0: Şuna ola telat muşur yollap da sizin onun tayığını kötüyken ki o palvandan sizin boş eme sizin kıl tayak pişilgan uşurcanken siz de telat çen şuna dep de
1: kaç dönen gen
0: şuna ola üçüncü körü koğuş yolun işte ravanken çiteylu hoten işkinç koçsi tarafla yollar ravanken hazırca edigen uçurunu çöp heriye verdip de rahmet siz gel cümle heriye
1: ben mi ba künde dep he vay veliyar sizin ba mı işkılıp yokluk o siz
0: Bu ne çiğnli oldu da? Şevaya dedi o ben ne çiğnli oldu da işekini soğuk yandırıp arıgı katay desem yanıgıl unuma işekini kütürüp yandırıp katkan ben arıgı dedi o.
1: Kütürüp? Kütürüp da oturayım şimdi.
0: Şıkılıp.
1: Soğuk yandırışı bilir misin?
0: Neyim daha polvan sile soğuk keyni gideydi o.
1: He işekini gitti soğuk deyin keyni gidip arıgı üzen arıgı o cevap yomaktı cümle o işekini. Soğuk yüzü bilip lan kerepte de arıgım da akla.
0: Yani. Ey sayı opo da köl bağdaydı cümle Mesum efendim uyadı tapenciydim başka yani bir köl mü bağ şey bası buldu dep şunu dep de köl bağken şunu ola ceriman tölep gitememem de konda kılam edep suda iz
1: bir iş bir
0: tölep git kal diken siz
1: tölep git kapsız
0: tölep git kal siz ke
2: Uçken Roşen Gül konda evalon yaskalanıp tutunla mı kıldırdım yok pişir beysem mi
1: varıldı
2: şehrinin istiyormuş tefak çiftonşan tefak çiftonşan mağandıgan yıllar şunda
1: Oraya bağlamaz ha? Ha on buldu keres. Doğru. Abda yol
0: kesiyor. Ha makul buldu. Rahmetsiz gel. Ama Reşide deydi. Ettiğin de aptobuz çıkıp şıkıman kattım. Bir kızdan yalgan kirpiki yüzük çapışıp kapken dep koyayım mı? Dep koymayayım dep. Oturup karap. Şuna ona bir çağ dep koydum. Kirpikiniz yüzünüz çapışıp kaptı dep. Dep koydum. Eynek karmayla çıkan okşaydı. Bazı eynekle karı itip çıksanla aldıken dep. Ma Reşide şuna deydi. Cuma. Oşun dep koymak bazı tulmuğa adam ki hırlı bir işe bazı de yemeği gitti de dedim.
1: Hayır çürüğe aynı kız. Kırpınız yüzünüz çapışı kaptı o dep ma.
0: Demek test koy mesela birisinin ki mındak kimler

0: كي واصل ماركلر ان امايل كي والله الله با بعد ده يا مس ما سات ملر يتلمع قلدها أخبار الله با يا كي وبو ناس شابش قلدها أخبار الله دلخ يا تونم غا أدم جا وده دب قويش مخل تحس اشتاب قوي مه من
1: تحس
0: دوان چند دبر ایکولوژیالیک باخچه با بهک یخش دب چوری یول لبتو من ها Makul, maşınamın dekoyans tüggen idi, köktepte resmiyetle geldi, tiyanşan çüydü mu, karısı tüggen resmiyetle bücürgül bulamdı, kaç kapaycı maşın idi, müşahat kıl bulamdı. Bana meslet pegen bu sanla da, ma tuğur taksi şireli, mesela sorap tüke.
1: A şu deko ağa yak verip kılsızın.
0: Aşın da ağa, ağa yak asmış, o bankıcı, o bankın özü var sizken tıkı.
1: Ne de bilecekken bu son şu yak var siz?
0: Musacan, onda bom mu diyeceğim mi? Onda iş yok.
1: Çoruğunuz obdan kevat oldu.
0: Ha, kevat oldu. Yücüngeydi, maşallah köpteydi, ben kirep bendim. Şarkı işkin çaylanma, Minhua Koç Skirşi kızdın. Badaven, sanayet rayonu uç boğa, arlı koşulunu yadaptım mı? Bula köpte uslu şu yoktaydı. Mir diyen şen şana uçuruyucu mu? Rahmet sizge.
1: Yonca.
2: Yüzman, şöyle şarkıdan garipçe, garipçe, şarkıdan şıkkıldıra seçem, kamkandıra var.
1: Oldu.
0: Makul buldu ama Nezercan. Muyum uçurunu köyümdün la, tele islen, ergip ötti. İşkin la, birinin er ayol Kümüş yüzük soğuk olay kilemsile de uçuruyorlar.
1: Yok.
0: Uyuşuracağım. Onda yüzük seyve asıkan da okula.
1: Yüzük takma? Yok mu takma. Azatlık şimal yolları koşuyorsun işte yollar Ravanke diye uçurdu Memtim'in taksiye verip de.
0: Cihan Kavsu şehir içi karap menişti yollar şunda Ravanke'ndeydi tuğur taksiye yürüyetle uçuruyor cümü. Bana mesed mi? Şu mesed bir bulduk o tuğur taksiye şireli ya.
1: Şu. Kolun. He bu müştatlı aldı. Yelen.
0: Ha?
1: Yelen çok müşt, o bir kürüp kaptı. Müştatlı oldu.
0: Kulumuz bin tatlı oldu dedi. O işini kürüp kaptı mı?
1: İşte, ben.
0: Oho.
1: Müştatlı oldu. Müştüm bunu tuttum ben. Muhabbetlik aldı. Kepte ayırgan müştüm çok. Bunu tutup, onu 20 kilometre yaraklıktı ki. Bizdeki poşa meyalliği koyu ettim. Erteden başlayıp ulağa. Bu hem de erteden başlayıp ders yutu kalayım ki, ben meyallik yıkı yuvaş müştek çok. Müştek bol! Müşet dep. Müştek yaşa dep. Hakik müştü deyim ama yav müştü.
0: Biz onu elik koyduğun boğan tanızgı.
1: Ulağın bak onu indir karmış var yoğun aşına.
0: Aşına kek koyayım siz.
1: He he. Aşına kek koyma. Kato sen o müştüden tızı koydun buna yavrum. Sıda sütüde. Daksık mı yaptın ama daksık.
0: Oşunda yamama o müşkün.
1: Ooo. Şenhua canıp yolları oğlu banik aldı şunda ravanken. Dere kımında çıkmıyoruz. Ooo yantaya kesip koyan göçler bak o. Onu manda yayımız dep. Bir de siz zaman bulsa.
0: Evet.
1: Ooo beşi yutuydu da.
0: Evet ahırı uf depsiz de he.
1: O yine bak tötü.
0: Tötü?
1: Ula bir tal iki tal emez yani tötü. Kordun birisi. Uf baktım birisi.
0: Birini ne kıldınız mı?
1: Oludun birisi. He birini ne kıldın?
0: Şimdi bu hacan o bir yolu oğlu bana aldı şunda ravanken deydi cuma seherine uçuyor ya. Oooo. Altıncı kilin. Ma ballık çakları da apsızın tokmak yiyen vakitleri neslep kaptı.
1: Tokmak ula uğram te.
0: Aşı çakları.
1: Tokmak da görünü kitem te küçük kayaklı. Almadın
0: boynum kıyısıp koygan yeysem uçun de baş bin aşında urgan. Oylusam ünç ola urgudaymış yemezken tok hazır. Şundan açık gelgen çek vaaa de.
1: Hı. Bu ne? Muş ya, muş tuttu da.
0: Siz şu şuma?
1: Ya,
0: o.
1: Oğlum resim tatlı yaptık. Murat Hıca.
2: Yaşıma 1070'e kriyaketçide yoluşu. Ma garbi taş kaynanma ama gelip o güzeldim. Bankacı öyle çıkıyor yolla. Maşınla bekçip, atış tırp kaptı onama karşımın işte. İlk parmak karşımın tekrevan. Gelip o güzeldim gelip. Gelgen yollardaki maşınlar çöp.
1: Buldu makul.
0: Makul buldu rahmetsiz gecim ha.
1: Sudeyiz çorunuz.
2: Sudeyde ye bilen o sütüki taktay. Fırket olmuş ama kaysın aldı. Karış gerek gönüze.
1: Taktay bile ye okşumuz. Taktay. Taktay asas oldu cimi. Ye bilen taktay okşaş olmuşsa taktayın asas kıtırıp bağımayız. Balu'dun ma işe yenge meniş kızıl çırakla bek tosulup gitti. Bunun sebebi tezirak ötkendin ki aldı da bir piyadla yolu var. Muşu piyadla yolda adamla toktumay birden içkirdin, birden içkirdin, birden içkirdin. Öteyi verip seyvazı da kıvettim yani. Dep. Ma o Nurcu'lin kovuşturuyor lapto. Şu sebepten bek tosulup gitti dep.
0: Мәлике учорыңыз тапшырып алдық жүмі? Тапшырып алдық. Сай болып бұдым, ашында бір бақчы баке, адыл жам учор еллапты, ашында бір бақчы ба.

0: Şeyge basın deydin, değil mi? Kaşkay'ın yolu çöre Çin bağının olduk yolla koşuyon iştara bağın diye uçurun erişen gülü eve atıptı. Yağış materyalları zaotu kızıl çıraktı maşalla ancı köpemez diye uçurun obdığı niye eve atıptı. Cuma Canıp taş kaylamının kilip halık yolu uçurken de maşalla sel köp diye uçurun buğran taksi eve atıptı. Şırçıko yolları ravan diye uçurun mihra eve atıptı rahmetsizge. Veliyar uçurun ıslap çırp aldı okka rahmetsizge.
1: Canıp taş kaylamının kilip maşı halık yolu uçurken de maşalla sel köp diye buğran taksi eve uçurun.
0: Andama Şinfu Huayuan tarafta 2023'den Kia Freedy taksi birleşip aydaydı gana ustamla bosa Audi işip aydısa köptüken ma taksini dep ala kılıç numarını kaldırıptı. Şinfu Huayuan etrafı da ma birleşip taksi aydışına kalaydı gana dostla apka sanla 130-70-45-55-85 müş numarını ala kılıç sanla bulu diken.
1: Şibilo ma boğugandın ki aldı koşuyon işte maşallah şundak köp deydi bu kalacağım he.
0: 6-nji kilon ajoyib shoxtum kichik vaqtimda yuzi qapirib qo'ysa osh yili bug'doyni o'rib samonlarni uyiga yig'ib qo'ydi-ku oshni o't qo'yib yetganman haqning deydi juma oshinchilik yomon dema shu mashina to'qmoq yegan opamdan deydi
1: samonlar o't qo'yib yetganman ajoyib bir balikina bu
0: qorbayni mana shu 20 kun o'yliq isib qo'yib tikan
1: tansizmi
0: u siz muhotaba ish qilibsizga emasmi Tamak çektik de isip koygat dedi.
1: Tamak çektik de? Amutka isip koygat.
0: Amutka 20 saat aşına isip koygat ben islik tuğana şeyde dedi.
1: 20 saat?
0: Amutka isip koyup da 20 saat.
1: İsip koygat bas.
0: Canıp taş kaylamadan kelip halık yolu düşkende işki yol ba. A yanıgı mağınıdan udulmağınıdan ongı mağınıdan yolunu udulmağınıdan hem de onga aygıldıgan kılıp özgür tipes bulurken de boran taksi için uçur yollap tocuma rahmetsizge.
1: Sıraysın gipnin akımına böyle.
2: Taksayda hem udul hem onda başkan taşın onu burulgan. Lakin yarışmada udul başkan için resmi saat vaktı. Onu burulgan.
1: Onda olsak tahtayın asas kılımız herhangi yapa.
2: Hayır dedin. Benim kılıç için uyduk verir, resmi saat evet direktmanda.
1: Yok. Aşı yolu mesul adam bildi bunu. Madak yap kıran. Siz aşı telefon numarını tepip, aşı çoğaltıratın küçüğü. Telefon numarını tepip lan, telefon kılsız. Aşı kanun tutmuş kan seri geç kanun telefon kılsız. Ma tahtayda mandak gen. Yerde mandak gen. Bizim minum bilginimce şu tahtayın yevlen ma tahtayı okşamışsa. Ma tahtayını asas kıkmanı tok. Şu an ben tahtayını asas kıkmangan. Tahtayda udulman sağım buldu, on tarafki ergil sağım buldu degen tahtayı kev var. Şu an ben şu on tarafki ergil yani on cihetik yolda udulmangan. Şu an mininki toğır deyip karayma desiniz. Ula andan kaydedim de karayıp çıkıdı. Şu an mesela mu? Telefon, atayten bir erişiniz gitmek telefon kısınız mı buldu?
0: Tibbiy daha şu tarmakı 5 doktor khanı karayıp menişti maşallah köp. Tayyvelin o tarafta menişti degen uçurun abdugani can eve atıp durak mesizge
1: abdugani can. Andın aşı Jaugan 12-123 dege aptital arkalık mı aşı pikirinizin yazıldığın bir yer bacı mı? Katnaş khanını kılap kılmışın ço? Aşıdan oğam ben naraziye mandak mandak deyip yazıldığa yer bacının ki. Ne arıttı hazır mıydı yok bomuz iç muhabbet girip deyip. Bunda vaktiniz yetken vakti birinde de karana işçi kırsınız birden körp olsunuz o. Aşıya giyiz koyun ha.
2: Ben doktor doktorhanesinde 5. görüp ki çıkıldığında dönüvağı oluşurken bu dönüvağı dağınlık dönüvağı açar ödü cuma 8 yıl olup getim ağıyor vay maşını kaçanlar bile karabına kayınmış ha.
0: Ama Ahmet Cemir mesela sorup da aşık bir avan baydı. Bunun 9 numarı tatkızıp 6 numarını okup boğan deydi 9 numarı yani 3 numarı bağdı gengepte. Hazır şimdi yani bulup 12 numarı tolukunup boptu. Ben ibret dersini okuyayım mı okumayayım mı 3 numarı mesela ben bulsanla de. Yani 3 numarı kaptanız mı?
1: Eğer 6 numarınızı tatilip sizin kırağın. 6 numarınızdan hemen tuluklap gelgen basınız okumaydınız. 9 numarı tatilip 6'ını tuluklap gelpsiz yani 3 numarı kaptıken bu. Bu kıl ahvalası da okuysuz. Muş bir ay içi de yine şu numar tuluklanan kündüm başlayıp 30 gün içi de 3 saatten kem olmağa ibret dersine siz Jaugan 12-123 dige aptital arkalık okusunuz buldu. Lekin alık 9 numar Katar'da çoğun atırat gibi yerişiniz acasız. 3 numar Katar'da okuysuz cuma. Sattar.
2: Kafne köpen konum oldu diye arkan karak nakar yönüne ağzı kirakam.
1: Makul.
0: Makul buldu rahmetsizge. Şivey kuen şisen gavca çüşi kızga. Kilişki bir kilometre kalan yabek tostup getti deydim. Tor taksi ürüyetle uçuyor. Cuma.
1: Maşınınki rengini özgürtken motorlu katlanış başkuruşu oradan verip ma o engel duruyor dedi geldikken maşına edemli ona da ben verip engel dursam bulan bulmaydı. Maşının ilgisi verip engel durdu. Abdurrahim ka.
2: Siz yatırı tör modüle yol kavraya. Darba azalt yolu. Paşını tutuyor alın. Kumsar yolu yazı karabmanın yolları var.
1: Makul buldu.
0: Sual cevap oyununla bağımı da baba. Sual cevap oyununu bir ne kıytaylı mı? Tüyü tüytaylı mı?
1: Açın bir oğuzla.
0: Şahsattı ki.
1: Şimdi yoğunap gittim. Orkulayım değil mi hemen?
0: Bir vası görürsün. Şimdi körüptü de şereli ya. Çişinizin köstüplü yüdü olsa aşağı değil misin bu? Ben mi köydüm?
1: He. Şu.
0: Nemde dişinizde eğirken demdi o. Onun şoğul bulduken dedim. Kanda dedim.
1: Kaplak koysa bulduk ki.
0: Kaplak koysa lan mı?
1: Adıma programımızdaki Optimobil Klubu paletimiz gel hoşan gör. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzu neticeydiğen Molly Girl'ın Abdullah'ın katlaşka.
0: Şuna oğan, onun başka programımızdaki muş en iyi sultanımızdaş paleti gibi üç oran katlaştı ya. Ulanın birisi.
1: Ah Mervayit Ulları.
0: Ya gürüşlerini işiltip, şu mihmallarının ait yakışık kütü atkan mihmallarım aşkansı. He mihmallarım aşkansı. Onun başka adlı da sana odulak caylaşkan Şiyu Dodoşa.
1: Şiyu Dodoşa.
0: Onun başka Pesil şirketinden yeniden bazağı sağan Pesil Ram işçimlik. Hem Pesil Ram işçimlikin içip oğandı iken ağızdaki işkilik kodunu savma akılışını unutup kalmakla kadirdik dostlar. Savma akılışını ait yakışık mukapatla silahını kütmekte. En iyisi mukapatmış şu Behram'ın musabıkısını nek meydanı verip kay yerde bu saşaya gibi verip kürüp kilerle isleyici mi? Şuna savma akılışını herkes unutup kalmakla dostlar. Ben perdeyi ot koyu etken, karsan perdeden yipsan gülap kaptıken, serengi bilen köydürü iteysen perdeyi tutuşup etken, korkup yürüp oyluğu çıksam, çoğapam dostu bile oturup diken, perdeyi ot getirip geçip gitip bir gün öykürem miyken, keş dikirsem, dadam bir gün nekettan de pek oğluğam, ben şundan geçip diken ben, aş koğulası kaçat tutucu mu, de mağabey şükür efendim bu bir valalıgdaki bir hikayeyle neslep kaptı.
1: Koşmuşsunuz çatak, tutuvası lan açıkta. Açık yanganda kırmışsınız. Sel üzün tutuvağın çağda apınız azırak ayı boğuldu kılayan da azırak bir geplendi.
0: Orada kireleydiğen he?
1: Sel bir 10 şaplak yediğe yedik, 2 şaplak koyuğa vakti de kırmışsınız. Ama ne yeysiz? Aşıva koyuğa vakti adam tutuvaldığın boz bekat kuruydu bu.
0: Açık yaman he, açık yaman
1: he. Onun üstü eti zeyrek mi, yerip yeçip gelgendik açık. Elik mal varalarını dolu, cay caydı, besi turup alamagandik açık. Hemisini kuş, abdan çıkırdı açıkın sizden. Suda mı ya? Su tutup olamayı bir şey kırayıp gitken boz tek
0: ondan ya su talışıp kalan bir şeyler oldu. Kolum koşularla çünkü bir nesle değişip kaldın açıdan.
1: Açtak vakitlerde açıgın keltirden bir şey koydan bozsanız mı ne?
0: Kolum koşularla tofu itizdeki tiyirip kalan köy tatlığa kırıp gitken bir şeyler alıp kalıdı. Karanlı.
1: Açtak vakitlerde çatak. Sen yırak durmuşsunuz öyledikilerden açtık. Yırak durduğun vakitte öyledikilerden.
0: Şuna ola mavu oldu. Korgay kız mı deydi o küçük vaktimde yumuşak yağdı uklayman deyip anamdan mihmallık yığıp koygan yotkan köyürüpsünün üstüde uklayıp keyni düşüp gitipti mi deydi. Dadam bile anam min tapanma izdep şey atlap izdep şunun bilen şu çağda uklayıp kopup çıksam beşlerim sangılap gözlerim ya, gözler yaş durup diken neyin buldun la desem man kuru karap durup gitip uklaydıgan başka yer çıkmadı deyip toz urgan beni.
1: Vurdu he onda baktım vurdu. Açta vaktim burada. Lakin kinolarda karam. Açta vaktlarda balam de bağırık basıdı. Lakin hakiki atanla andak ızdep tapanma tepaka vakti urdu. Esta iş kinolarda mesela urduğan kıpşesi oldu. Köpün azazen 90% urduğan boğandı.
0: 90% urmaydıgan kıpşeleydi lakin. Yani yollar şunda ravan deydi mihrayına uçuyorucu. Mamay bağırsa münasebetlik bir uçuruğa ki yetküzesek mi?
1: Oşu rastcı mı olmuş o? Aşk kinoladı gidek boz gidek oy arzu kitettim ben belki.
0: Bu işla kinoladı gidek o mayık ya oşur canı. Nimeli şu olsun onda kinoladı gidek bozsa boğan bozsa peyz oldu.
1: Sizlerin o ilgilerim çortul düşmeydikken çıktı kinoğa.
0: Yak.
1: Bizim o ilgilerim çortul düşmeydi o. Eksinini kıldı o işlanın.
0: Hazır anlatam dike.
1: Anladı da. İki kalçı gül anlattı da.
0: Anlattı da anlattı da. İl programda düşken vakitte mi şu? Şu gep sözler doğruluk andın azırak bir mulayize. Muhakim yürgüzüp kalımız.
1: O üz çoğup kalan dep tıllaydı kan. Şunda mı ayda tıllaydı?
0: Başına dediğine karap durup he?
1: He dedi.
0: Dep. Çoğuş. Yıl olmayı dedin mi şu gepni?
1: Dedi.
0: Şuna oğlan. Ey may bahası münasebetlik bir okuturuşun detaylı mı? Teyya mayının bahasında tanışaç kaidesi kasasen kiler gittin may bahası 9. ayının 24. günü dostlar. Saat 24 tanışılıdı. 9. ayının 17. günü yani devrilik statistikinin 4. hizmet günü de benzin ve salyarkının her tonlusundan bahası ayrım ayrım halde 610 yuan ve 590 yuan ölçüşüm ölçerlendi.
1: Vay vay. Bunu
0: litre sundurup hesaplaganda 92. numarlık benzinin her litrenin bahası 4.9 bon. 5 mu deyin gepte. 95. numarlık benzinin her litrenin bahası 5 mu 2 pon. 0. numarlık salyarkının her litrenin bahası 5 mu örülüşü mümkün. Dep şunu dep.
1: 9 koyun etçim odun tıkayım kulağım da.
0: He. Aşına örüleyip geç mi? 92. numarlık 4 mu 9 pon. 95. numarlık 5 mu 2 pon. Нөлінші нұмырлық 5 мұл айшындақы мұш айынан 24-ші күні сайт 24-ті, ә? Шына бұлды кән.

0: Yanlı adıl da sana al yaman tosluk kete deydi o ender.
1: Ma abi demem kızık kedeyim acı mı?
0: Dolara kula bir yönler şodur şor o şönt ya. Dolara maçta dedik. Uy, minin işki kızım maçındakçı mı? Şunda işi. Ciyli oğan vaktimde tekimi ciyli kıladı beni. Dolara ama. Maşında boğan boz, anlıgan boz için mi çıla? Urgan ne?
1: Anısın buram ses.
0: Ya Dilara urmaydıkken kırgan çağda.
1: Urdu.
0: He uramda?
1: Urdu.
0: Eşimiz çimdap bosum koydu dana?
1: Benim küçük vaktimde bir öydükiymiş o kevezge çapınımdan tüğümüsü yokap gitip aşağıya düşüp deydi. Serengi yıkıp ot tutaştırıp et. Küyüp oğan dikin izleyme depma. Abi deme. Tüğümünüz ne? O küçük vaktiniz belki dörtgensiz tıklayı siz. Tüğümü tapım depe.
0: Rısa, ot mu koyu temdemde. Mosa şok mu daydı bizden öydü maşında kız karlık işten birisi boğan. Benim küçük inim aşk keşte obarını kırıp çırakını yandırmayla uklap kalsa biz öydün tapanmayı teşlik çıkıp oynayıp kırmı deyip 3-4 saat izdep kaldık sırtını. Şuna o izde izde tapanmayı sanılım keşte obarını kırayı deyip korsa obarının işçi de o muhattonda oturup uklap kaptık ya abala deydi küçük inisçi.
1: Oğut tazı urgan mı tanla?
0: O onda da kapıdadılar ursa hüküsü bile ya sığınsa ya akılar hoşu kitledi o da hey hey. Oraya taze uru, taz uru onu depti gen aşında o kitledi de.
1: Ali yok çorbanız.
2: Konuşulacaklarmış anlıkçılar aç bahçının kısmını bir tuluk sunuyorlar. Ben üyesini bir etki küre. Bir şey yok orada bir lazili gibi aç bahçını bir etki küre. Ötken de hayvanatla bahçını barımızın yiyken balıbazır etki küken de. Bir etki yamallar. Tastal su tastal. Diyen eskiye yer gibi atıray, olmaydı kordaşlar. Anlatıldı yollar ters o pike.
1: Hey, uşağıdı çok kıran, aşağıdı bir bağcı var kıran, ben yeni bir yeni depireye kıran.
0: He.
1: Yeni bir yeni depireyim ben sizge. Dike bir hatırlık, yeni bir yeni.
0: Ne
1: depireyim siz? Aşağı sayı opa var kıran. Ay lazı yedi gayet, lazı yap olup. Ma anlatıldı depireyim bağcının bir körü yitip, aşağı lazı yedi gayet bir kızıl çırak var o. Aşağı kızıl çıraktan uddul, ben sen terapi çö. Qara burunda orğu çöp lan bir körüsünü ütüp lan mal aç yolda u dul mansınız qaran. A çaq bilek var o. Çaq bilek. A çaq bileklərin arasından mağdığan bir yol var qaran.
0: Çaq biləklərin arasına kirgil qoymasam
1: da yoy. Voy ay Mistaq gördükənsiz. Nemi digə yoğan ey? Mən qo şavşımırdıqan igiz binada ehli bak gördüm mən uçaq biləklərin
0: yoğan. Uçaq biləklərin köygən nimpayson nimsin gördü onu.
1: Nimsini gördü ha? Çakbilekini gördü, Lugan Pendek'ini gördü, onun kançını
0: iyi gizli kitlemi. Ayağını aç, çakbilekini arsa kapırıp koyu ves, koşulamda sizce. Da bir yeşillik, su, bahçe, bunda devası siz çakbilek
1: görüldü. Ay yoldum, yoldum da bir hatalık dikkat kılıp, bunda o birişki parça resim çuvası bulduk o çakbileklerini aldım.
0: Aa o, sayıp olduk, aş kölünü çö, evet koyduk çöme ama dostlar, evet. Ke şu boyu çöğe davukhan besip kırıp bir pekın lan hani.
1: Sayıp o, suluk yer bahçeske. Hazır man evet koy. Onu uyağa berip kelin lekin çok qıran. Men dege yolda o dil mansız qıran. Nəsən şüşü qoğul çıxsız da. Şüşü qoğul çıxsız. Aşda çıxıdan bir yol va. Aşı ay ay yol bulu dey. Çıxadan mağmaydı ki, uxmaydı ki o yol ne. Bir yol buldu. Nəsən çıxıdan yol. Çox biləknin köydək nimiz o deydi. O kaliyede otunu görüp oturursan lan otursunlar keşke.
0: O yeşillik ne bunda sulanı aşına yerler bir otada hiç kim çakpılak köygül bir bakımda uçuracağım üye gel. Bir evi işleydi kalla bardık gelken. Dondalyan dike can o da tin çüştü dem alam da amam da de. E çüştüm dem ama işleydi de anladım cümle ben mesela elnep sarıyı dem ama işleydi ke.
1: İşleydi o amisi.
0: İşleydi.
1: Dem ama işleydi.
0: Ere ma ere. Şöyle yollaptı ke.
2: Eğer sizler yaptınız sizler, kandana yapmadınlar.
1: Yaxşı.
0: Yaxşı. Şəngi basım buldu deyə, şəngi basım buldu. Toli şan şuğu deyə əsləmə, şuş, şumikin.
1: Şuş.

0: Kimni qiziq kerak?
1: Obal qiziq kerak. Sizda qiziq emas ekan, paxta o't qo'yib turibmiz dedi qan. O'q kepti.
0: Adil so'z sarin oldi, mashinalar bek chiq degan uchrani mehra yevatibdi, juma rahmat
1: sizga. Mana nurg'on anglovchiligimiz, nadallar bilan ishoqmaydi, o'shirjaka deydi.
0: Mukimmi bilan o'ynab, usta ustiga chizib qo'ygan sonzini o'rayotgan, barliq mas'uliyat menga ortilgan deb, men tayyorjammi cho, kusular o'ynab, ati, ati, ma bayram, et bayram degan kuni ashib, sonzini hammini o'rayotibdi. Shunolar tayyorjon ortilib, umum asos mas'uliyat, shunolar tayyorjon to'qmoq yegan bir ish bormikin endi. Anju Beyludun kınan gavcağı çıkıp poiz stansıya geldim yollar avankan poiz stansı maşınlacık adam yok deydi. Söygünü uçurayım ağa ha?
1: O çok bilek çok pek ilgiz gedim. 60-70 metre kelem değil mi? Öyle
0: kalsın. Ha ilgiz o.
1: 60-70 metre dedi.
0: Ha aşıncılık ilgiz.
1: Vay menge ha siz bu. O çok bilek bağlak koyup bir pekırtı pandı ilgiz gidin kandalgın bir köşkü
0: koyup. Vay bu karmak kılım ne ait yuğan da tutsa aşıncılık bulmuş kanda onda şamal.
1: Elik yokur sürat taşı oldu manga vakti de 3 tal çak bilek nelik bir maşının uzun. Biz mağandı o. Aşının ikisini bana ulus kanç ikiz oldu. Aşdak. İkiz de vardı mı?
0: Ha bıptı. Kanda kılmayayım da şimdi çoğun sen mesela.
1: Vah tep mıdak dene mıdak.
0: Ben şu çoğun dedim o bana mesela. Çoğun desem mi? Nim de bu çoğun tutsa deyip kırış kaldık ne?
2: Ha Roşen kıl sordum mu doğan elifte. Gele kapası. İştah mı bir ya? Bırın çeken de. Tavuk yere kapası var, tavuk çeken o bir ya. Çöl kapası var, çöl çeken o bir ya.
1: O işte. Kumluk
2: kapası var, kumluk çeken o bir ya diyen de. Adam diyen ki, işten mersin. O da da düşün dese. Her kişi, her kanakı yapırdı.
1: O yal kişi diye apakalı yedin huzurun işini bilse, her kişi her kanakı yapırdı dedi. Ne okumsa çok bilek ne?
2: Yaksınlar, yaksınlar, mağlukla, mağlukla, yollara azra tutsa uçakta ana mekin ma tantarga tarifet yollar ama
1: ana madde de çak bilekkin ki 3 kanat bir kanatın uzunluğu lam 70 metre toluk çıkır dedi oy onda olsa bir kanat 70 metre çıksa va o 3 kanat neçe metre çıkır ikisini bunda olsak bunda sık kedemez mi o 70 70 140 metre bunda ikiz ben dedim ha şavuşumur ikiz binadaki vakalan ki ikizdik de bir vaqtida Хаптикин жумал экен иш кылып.
0: Ха, ашында юган диди бу мен бу.
1: Абдыраке.
0: Бурул айран кап болган мен
2: онго. Ар баса жүрдү. Ар байлар жол жоготса, шоңшоң жол жоготса карап мадым жолдары бар.
0: Сиз эмде айран калган билен. Мен бек болдур айран кылып, бу бек юган неме деген жик, неме деген юган деп бу бек болдур айран кып болган эмде оно. Азыргыча айран кып жүрмөм мен де.
1: Ой, мында мында орсудун үтөп, мында төрүнөн кип, мында карсы андан Maqle.
0: Şunu ola mı 6-cı kilə mə ormanlıq əkil, hə, sumba, daraq mı, yopurmaq mı, gülüm mü, şunda çaraylıq mı, ormanlıq deyib. Nə bu 6-cı kilin? Ormanlıq nə vətib duğu? Ma Dilşat, yəni qayıtdı uçur yollab dikənsiz, aşı maşının igisi basun deyib. Şunda dedik qobaya. Şuna mı? Memtimin efendim deydi. Ben başlamış mektepte okutkan vaktimde ders taşlap neç gün oynap yüsem dadam tutvelip simbilen putum vurup yeğe desemez kıyıtıp velisipitin arka bağlap beni mektep kapırıp mağabalı ders taşlısa neymiş kısanla kıvetsanla men mesul ol deyip mektepnin içi taşlıgan tayaknın dede de mektepte yakşı okup hazır yakşı hizmet kıvatı men Dadam baldurak pekirek kursun bu ptike bunu onun pekirek kurgan bu satıgım yaş hizmetlen kılabı oğuttum ki dep. Mehmet'imin efendim aşına değdi cümü. Yani şu vakitlerde kapı boğan bilen mi ne hazır söyünüp. Üçüne çığın baş kurgundu ne?
1: Abdurim ki yapacağız. Orada
2: yol kavri. Arbayla, arbaza çöbe. Arbayla yol yokasın. Çoğun yol yokasın. Kırıp mağdın yolları
1: var. Makul buldu. Beycim beylo gavsoğu çıkay diye yedi bana ormanlık bana de. Makul çıraylık ya makul.
0: Beycim beylo gavsoğu çıkay diye yedi ha. Onda olsa kadirlik dostlar mayalık sual cevap bir oyunumuz bağı aşını bir deyiteyli mi?
1: Dene.
0: 20 minut vakit kaptı deyiteyli.
1: Derhal doğru cevap mı yollanla?
0: Onda olsa muşu pul muamlı doğrun saplaştırıp bir hatar istimal muhitin koğdaylı. 100

0: قاتناش سنوات راديوسى جۇڭگو ئۆمۈر مال مۈلۈك سۇغۇرتىسى شىنجاڭ شۆبە شىركىتى بىلەن بىرلىكتە پۇل مۇئامىلە بىخەتەرلىكى بويىچە پەننى ئومۇملاشتۇرۇش سوئال جاۋاب ھەم تۈرتكە پائالىيىتىنى يولغا قويدى. پائالىيەت مەزگىلىدە تۇرمۇشىمىزدىكى توزاقنى پەرق ئېتىش، ئاقىلانە ئىستېمال قىلىش، كۆپچىلىكنىڭ پۇل قاپچۇقىنى قوغداش قاتارلىق مەزمۇنلارنى چۆرىدەپ سوئال چىقىرىلىدۇ. سوئالغا جاۋاب بەرسىڭىزلار ئېسىل سوئاتلارغا ئېرىشەلەيسىلەر. ئۇنداق سوئال دىققەتتە دوستلار، پۇل مۇئامىلە ئىستېمالچىلىرىنىڭ پۇل مۇئامىلە ئىستېمالچىلىرىنىڭكى مال مۈلۈك بىخەتەرلىك ھوقۇقىنى نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟ Pul muamele istimalçılarının mal mülk bir hatarlık hukuku nimini görürsünüz? Acaba pul muamele aparatları xeridalarınınki meblağ mülk bir hatarlıkı kapalı kılış gerek, sebepsiz ilgili verilişka yötke pişilti verilişka bulmaydı. Bir cevap xeridarlarının meblağ zihnini bank tuluk kapalı etlendiriş. Si cevap meblağ silip ziyan çıksa halgancı tölem talep kılış. Di cevap pul muamele meblağını iktidardan aşırıp xeyleş. Onda asa kayıs cevap doğru dostlar.
1: Derale. Ma Məsim əfəndim deydi, ma o a bayam degen bağçığı verib deydi. Onun ikin ma o şurjan siz degen çaqpıləknin yolu var o. Aş yolla meñib onun ikin nənsəng verib aş şüşügə bilan mədaq kəsdi. Bək oğ oldu işlər edi. Doğru açır.
0: Hə, aşna qısın əmsə.
1: Aş yadı bir meñə siz cümə çaqpıl. Mən şənbək şəmə dəmən çıxdı yeriniz apa deyibdən.
0: Yox, bamayım.
1: Çaqpılək bamam siz.
0: Çık uyduğumuz bu çakbilekini oturur ölen yolda.
1: Çakbilekini en yoğunu uçuk bağlayıp koyup pekırtıdan kız var mı siz? Siz şu.
0: Yaman kızık kesilen neymiş hayran kalmaysız? Dep.
1: Hayran kalmaysız.
0: Kızık kesilen cuma işi kalıp şunun da kızık çoğup kapsilen mi?
1: Mane çoğunluğa kekente ben aşağı apadım çakbilekke.
0: He.
1: Aşağı çakbilekin öz gözüyle bir köysün dep çoğu.
0: Hmm.
1: Ota köşettim. Veyran kaldı çoğla. Oy ecep eybet yoğan kina bu. Ben de kiçim dağım gidip oylatkım. Bek çoğunken bu de. Her birisinin tüyüzü yoğun. Çıkıtal bir ayağı çıvak. Açta toş çıkamdığını bunu ondun de. Açta veyran kaldı. Kim birinci yollap da şuna ulan.
0: Şuna kayıt bir yığınlayıcı mı?
1: Ben desem hesap mı?
0: Siz?
1: He.
0: Ne mi siz desiniz?
1: Ma birinci oğan
0: adam. Siz tarafta mı okşaş çıkılgan tutsa? Hazır bu bekçi kokaş kalmış en başka ekibimizde.
1: Hazır töyüz netçi cevap geldi ya hazır. Ma bir şey ekip okulunmaya tutdu. Töyüz netçi adam doğru cevap verdi gengepte. Bunda ekersek.
0: Siz tarafta mı karabiyyik?
1: Mahmutcan taksi. Mahmutcan taksi.
0: Mahmutcan taksi.
1: Mahmutcan taksi.
0: Mahmutcan bağ mısınız? Bağ olsunuz ben bağ deyordun
1: ha? Ha tünü gün keşte garbi arşan yolları hazır ravan da pişir yollan Mahmutcan.
0: He bugünkü tevet takmış anıl yollapsız.
1: He.
0: Gerçi şunda acık uçur yollamıgan bulsunuz mu?
1: Sizgi çin çeynek mu kapat dedi ok.
0: He. Allah kılıç numaranız ve esmanız yiz evet ha tez bulun.
1: Konyaçı taraflar yollar ravan ki adı gavuşturun Abdullah evet. Rahmet Abdullah.
0: Makul buldu rahmet.
1: Ben bu adam ismimiz ve Allah kılıç numaranız evet ha.
0: Melik Bama, Rüşengül, Üye Khatarlık, Nimba Üye de. Bu oralık ya da. Tabi Melik ya şuna uçur yollaptı.
1: Va yol va onu tüyürük yamış çıkmaydı ya yolda durup maşın mağın normal maşın mağın daha yol o. Ne
2: yaptı? Yol sarma işini alıp kılıçlar sen maşını

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
0: Qizlar soat qancha bo'ldi?
3: Ey, ustam, radioni qatnasan, radiosdan to'g'irlangan?
4: Yo'q, bo'ldi, chiqib qolgan.
5: Avtomobilga chiqib, radioni echib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nili qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
5: Har kuni tekdingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
6: Kelinglar, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
5: Safaringizda biz sirdosh.
6: Mana biz sirdosh.
7: Safaringizda biz sirdosh.
5: Bu programmani Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer trik ve tırt.
8: Yani şu trik ve tırtın gibi mi?
5: Çınak bambay, bir tıklıktın, yedi tıklık çıbağın trik ve tırt yürüyüştük tıklarını burun dadam işletirken. Hem de ben işletiyordum. Bunun dike balam işletiyordu. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopuna koşuldu. Bahası yanına özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işletirgenimiz mengülük trik ve tırt.

Ürümçidiki bir kısım yol bölüklerde 9. ayının 22. günüden 23. günü geçe gaz toxtaydı. Ürümçi şehirdeki Nemçan yolu tinişlik östüğünün garip tarifedeki klapan kuduğunu almıştırış kuruluşu kılındıgan boğaşka gaz toxtıtıp ulaş meşgulatı kılışkı doğru girdi. 9. ayının 22. günü saat 22'den 9. ayının 23. günü saat 8 geçe Saybağ rayondaki Nemçan yolu yani Altay yoludan Nemçan Cenubi yolucu boğan yol boyudaki orunla. Nanchan Janubi yolu, yani Nanchan yoludan Kurallık Sakçı kısım doktorhanısıgıcı boğan yol boyudaki orunla. Kumul yolu, yani Nanchan Janubi yoludan Tinçlik östüngücü boğan yol boyudaki orunla. Tauyen yolu boyudaki orunla da 10 saat gaz toxtaydı. Ala kadar gaz işletkicilerinin aldın tayarlıq görüşünü əskertimiz. Bu qetimki gaz toxtaşının təsirge uçuraydıgan ahalilə, Şilayşun Mehmanxansi, yani Şilayşun Mehman Sarayı Oltıraq rayonu, Neft Şöyeni Oltıraq rayonu, Kümürkan Doktorhanesi Oltıraq rayonu, Kan İşleri İdarisi Ailikle Korosi, Yolucula Abdumobili Zavudi Oltıraq rayonu, Poşta Telegraf Mektibi Oltıraq rayonu, Muhit Tazlıqı Maşinlerini Remot Kılış Orni Oltıraq rayonu, Cinsil Huayuan Mahallisi Oltıraq rayonu, Rüçan Sarıyı İgiz

0: 2020 6-nji ýyllyk Şinjaň Öktäbir halkara awtomobil körgezmesi 10-njy aýynyň 1-nji gününden 5-nji günigeçe Şinjaň halkara körgezme merkezinde ötkezildi. 1000 hyldan artyk awtomobil, 60 hyl ýeňdiki awtomobil körgezmede namayan kılınıdı. Tümen yönlik döwlet ýardam puly bar. Awtomobil sitip alaý diýseňiz, Öktäbir halkara awtomobil körgezmesi giberin.
1: Tağışıdan katı mükapat. Kava için emen tazak kağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat his koldurdu. Tağışıdan katı mükapat. Kava için emen tazak kağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Obul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadan bir setilidu. Altın üzük mükapatı sizini saklap durmaqta.

Onun da başka Atırgül'ün yolu uçuruğu Karapakaylı, Tenjin yolu yine Aytaravan kendiyen uçurken. Hazırki yolların omum ekvalığı bir karı değil. Yani Yingbin yolu, Garip Şarık yolu işte sel avtomobiller köprekken. Lekin pek çoğun tosluş yok. Onun da başka İtbak yolu, Sucu yolu, Kaşka Şarkı yolu mu avtomobiller köp, lekin pek çoğun tosluş yok. Dostlar, devamlı uzunla kitu atkan böleklerdeki uçurlarını besanla buldu. Meyli tosluş körülü atkan bolsun ya kiravan bolsun, devamlı besanla buldu. Gazmay uçurlarını koşumcu besanla buldu. Salonumuz XC1074 FM. Galip efendimdeydu, Jitran Gavsumu asasen ravanken, pek çoğun tosluş yok deydu. Rahmet. Yadıkarına uçur bakken, şiyinin aldı koş liniyada ravanken. Hoş, onunla başka tövende bir hava rayı uçurba anlıqıcılağı yetkizü teyliye. Bu ortala oblastlıq metrologiya stansı 9. ayının 21. günü saat 11'de borandın kök agaklandırı signal tarqatkan. Mülçerilinişçe bugün gününüzden keçegice bu ortala oblastıdaki taqlıq rayonla Sayram Köle. Şundakla şamal eğizi liniye boyu da 8 bal etrapı da ötkünçü boran çıkıdıkken. Yani bu şu Tağ eğizlerden İbnur Kölügücü boğan bölekte 9-10 bal ötkünçü boran çıkıdıkken. En yukarı şamal küçü 11 balı yetidikken. Tur taksi rozjanning uchurbakan Lushanjaya qo'sh yo'lnish taravankan.

0: Şkime 16'ninki bağcın bağcın 5 kişilik çıkan nusukse kol kut hanç bula etrafıda bula deydi. Tursuncan ustam bunu evet koyaylı. Anda ma kudret abdumobil bahalasak bulam da buludu. Tam bahalasak demek ki mi ya ki bahaldılığa abdumobiliniz var mı kudret? Kanda gep bu. Özal.
1: Yaxşı.
0: Hey makul buldu, rahmet sizge. Yollarınız devamlı, raman bulsun. Şikimen 23'nike adi senden birisi varken, müşünü kanç bulağa kalsam bula, deydu. Şikimen 23'nike adi sen.

0: Dağsam aldıki otomobillerini bağlaptı bir anlayıtaylar yıktan lafızlı olsun bana.
1: Şuna 16 ince borcun 5 kolpa çıkanı sıcakta 10'dan 15 man atırabilir. Şuna 18 ince kafa M6'da 15 man kötü 20 man atırabilir. Şuna 22 ince tablet city 5'da 115'den 120 man atırabilir. Şuna 18 ince rüyko 3'da 10'dan 15 man atırabilir.
0: Makul buldu. Rahmet dursun can hastam he. Onda olsa yana bir qatar avtomobillar keldi. 2021-ninki bu Chery GS ma avtomobilni bir bahalagan bo'lsa qancha pul atrofida bo'ladi deydi. Buni mu anglaylik. Man evet qo'yaylik jumi bir bahalab bersin. Biz mu hozir uyda radio anglab o'tadik deb nomim babam uchur yollabdi. Ondan 2019-ninki Camry qancha pul atrofida bo'ladi deydi. Buni mu evet to'q mana. Naqşı, buldu bir yılıqıcı bir naqşı anlayılıcı mı? 520. Kündə anlayımız yoldaşım ki, vəz deyirgəş, bək deyirdu, mədət berib qoyunlar, yanımı tırışsın. Kündə bir onar güləmdə yoldaşınızı mədət berimiz mə? Texim yaxşı deyirin dəb, siz qeşi duru ilib xeyli mədət berib atqan dəqqı. Bizmə ciddiyiləşdirib, texim

0: Yerin deb siz oyadan ciddiyleştirip hem de daha bir demilip onda bek çorçap mı ketmişsin yolla asasen ravan kendi ya uçur ne feru huyen sevet tutucu mu?
1: Ütü duşumunda kuşal günümü
0: 520'nin avazı uçur bak.
2: Salam bir yeti tüt riyat etine.
0: He?
2: Maçları çıkıpla anlaydığınız şişlik katta sel et radyosu.
0: He?
2: Yollarınızda biz hemra.
0: He?
2: Yollarınızda biz hemra. Diğer nasıl ne çıkın bazı anlamını amal bu bir anı sakmış nasıl. Kulluğumdan tüyden ketmeli ya.
0: Şu. Hem de hazır anlayabatkınız 174 Katnay Sanat Radyosu'nun benim Optimobil'in programımızı 520. Onun açışlık yollarınızı biz hemra programımız. Yılır yasayçılar kırken de aç kristal dep koyayı aç program başlanıp da sizge açıyor. Yollarınız da biz hemra diyen nakşını bir koyup etsin cümle. Şunu lan yeni bir karaylı yeni bir Optimobil işkimi 18'nin ki Donfeng Biyocu mu Optimobil'ni bir bağlı pesedeydi. Bunu mu evet koyaylı. Şunu ola kudretniki 2018'niki Dajun Golf manı bir bağlı ve sədeydi Tursun Can Ustam. Bunu mu evet koyaylı. Andan özel efendimden avazlık.
2: Şimdi kodumlar bir geldim yolları var. Şimdi bana cayan aldım bir koşunu kıravan reşengi.
0: Hey makul buldu rahmet.
2: Şimdi bana tatlısın ki kamerayı şirketler nesil ulanıp da 10'dan 15 bin kadrım. Şimdi bana 20'nin ise sanki GSF'de 50 gözde 60 bin kadrım. Şuna 23'ün ise Audi Q3'te 140'tan 145 bin atıramdı. Şuna 9'ün ise Camry şirketi Nesbullah Alep'te 10'dan 15 bin atıramdı.
0: Makul. Buldu. Aldı dikilen yanı bağlı aptanlayımız.
2: Şuna 18'ün ise Biyoji Vuninin Badası 30'dan 35 bin atıramdı.
0: Makul. Andın ID 4 bağımıdı Tursun Can Ustam'da deyip sorup dike akın ama uçurunu zavet koyuyla bağımıdı yok mudu? Yöjinge taraflar yollaşının da ravan dike uçurunu obdu efendim evet tutucu mu rahmet sizge? Andım Optimobil'ni boğaltım ben de uçurulan evet ot silah çıkmaya kalsa yanı kaydı benim uçurum çıkmadı. Anı kaydı bir bağlı besun deysanla bulayı verdi tutucu mu yanı kaydı biz evet birimiz. Bağlı birimiz. 2019 nike oğlandı adım bir sabahke 2'de 4 Muşu kaç bula atrapıdı bula depsiz. Hani emanı evet koyayla Tursun Can Ustam'a. Andın Abdurim Efendim'den bir Optimobil'i bağımını mı? 2012 yılındaki Audi Q3 5 kişilik neç bula kalsak bula neydi? Bunu mu evet koyayla? Hani?
2: 2018'inki Dardın Golus en ılgarsız yaptı 45'in 50 gün kadramıdı.
0: Şuna ola yoldaşınız kevesini yakış dersin siz radyonu götürüp avazın canlı kaçıp etiskırıda ultron yoldaşınız çokum iki kişilik keves deyirdi deyip Abdurrahman Şemer Yaqi. Anargül Hanım'ı siz terin deyip onda putun olma puturduk adam o etiskırıda tan çıkmamaydı. Ay adam diyor yoldaşının kem azıraq kem bir iki kilo kem terin bile şiş deyirdi. Yoldaş iki kaltı tersi işimiz bir yerim kaltın deyirdi ama Anargül'üm onda. Ölkü yolu S11 yokur sürat yol yollar avan deyip şireli bu konuda yap yokur sürat taş yolları yürüyüşsüz siz? Sizge nimba o yokur sürat taş yollarda? Sizmiş davan etrafın pikrap yürüydü adam konuda yap yokur sürat taş yolları çıkıp aldınız? Şuna ola Cevlan Bey.
3: Yol sürüdüz rahmat kayyem Cenab-ı Şimal yolları koşuyuz rava gene Yenşehir'in yolları ravan çıkarmıyor bu ticaret.
0: Makul buldu rahmet he?
2: Şuna 19'inki senin olanda 3-4 kitapta 40'tan 45 bin kadramıdır. Şuna 12'inki Audi Q3'de 25 bin kadar 30 bin kadramıdır. Dardun'inki EGT tarzı çiğok, tetkacek buldu. Şuna 18'inki Dardun Golus en ılgarsız yaptı 45 bin 50 bin kadramıdır.
0: Aa, EGT'nin tipesek buludu deydi cümü. Özal.
4: Üçüncü, benim bir şıkkı fikrim var. Bunun yani kulak salgı adam bana okumayı. Birinciden, Amus gidi pinteyde yani şu maşin tolga vakti da yol boyu turumuz var üşengi. Hazır bazı yerde turup kırıyda çırıp boy satıdan bak gitti. Ayşe 5 minut uzar tutarsa. Ayşe 5 minut değil misin vakti? 3 minut değil mi ana vakti yani? 3 minut çıkmış kesken buludu o dedi ama pinteydi mi? İkinci de mi şu pintey, ne şu pintey var var üşengi. Bak 5 çift kulu kulu pardon, muşunun da bir fikrim var benim. 20 geldi yol mağaza kuruşengül. 13 gün 14 gün bir kuydu. Fakat hamlaşmı da yürüyüşengül. 15 kilometre göre bir koca da koy yetke jim kongre var duruşun diye. Kanlar gidim abi.
0: Bu pintay buldu. Ahval ne bir münasebet korulan inkaz kıdık bulsa biz bir de pakayla kanı. Zanlar mı değişip kısanlar buldu ya Süleymanı hem de bu yalaka uçlarının bir ölçem talep başında bulamdı. Sizler sürüştür pakayla cuma. Yen yolları koşulun işte Ravan kendine uçurunda Nur Usta mevetipti cuma. Andın mavu bir optomobil. 2013'nin yeni çıkan Bulkvay maşına zavutkaz musab 60 min. Dep evet siz bu kaysi mapçal inik emes mi ama uçurunuz? Dursuncan ustanma inik humus bazı bağlaş kısal tesir upkalı diken. 2017'ninki Trenchi GS7'de deydu he manım evet koyayla bir bağlap baksın. Yen yolları şunda ravan dep kılçam uçur yollaptı Cevlan Bay.
3: Bu ne? Pintayrı görmeyse dostlar ise yıkı ucağını açmışsana buldum ha. Yıkı ucağının geri kımay, aa nümitlerde geri kısam uzağına emminle yıkı ucağını içi bakan ki yıkı ucağına bazı çıkartırken. Elbette, emmedem ki yıkı ucağını çakırdı. 30 göz vardığına yiyemeyecek, 15 göz meneğe verirken de.
0: Aa, demek öz tansı buludu da ha onu Pintay'den. 2015 yılındaki kişki kolkot çıkan nusuksi. Mecbulla etrafı da boğat kandı daydı cümle bana. Aydı töttüm bir sıba mende maşına aladığa adamla olsa ipkası Allah buldu daydı. Kim o bayı birisi aydı töttüm 17'lik boğat kandı o. 150-260-80-003 gen. Kendi iş aydı töt boğamıdı diye anlık uçumuzga evet koyayım ha dostumuzu bakken kendi. Ne vardı halısınız hem de. Telefon numarını evet koyduk. Bir Allah kılışıp körüp yakıncı mı? Önce ola dek etmen hey eslime. Ben bu kalıda kişide atım en. Uuu Ruşengül adamın kuldun kemmeydim. Eşimiz sürüştürüp bakmaz mı zaydı? Neydin ne içe kanda iş onu ki dolis neydin kanda aktı gelene. Şunda maşı. Hey mençü yoldaşım şunda amrak ten teriymen. Bana üyetken keveste erişine yoldaşım çoğu. Benim ustazım yoldaşım bek obdancımı da diyemem Allah deydi. Ma keveste yeri vatkan anar gülçü ama nimi de. Keveste yeri yetip tüke bayı. Şunda Amrah ve Yoldaş. Aşı maktap şiilap durup işler sayıp sizde anlar gülü. Hem işinde oldu. Akıllık ayarlam işinde oldu. Ağız yumuşak giyildi. Aşı şiilap durdu, maktap durdu. O mu bir can bir kışına usulü. Oy men diyemeymenke, itemeymenke, onda geplen kılanmaymenke emez. Bazı da şunda bir çıraylık geplenini kılıp. Kim Amrah emez? Manda uylusanla çıraylık gepke. Ooo 7 aylık bu vaktin tatıp 70 yaşlık bu ay. Hem madem çoğum işine çıraylık gepke Amrah oldu. Şun çıraylık sözlük bulunla, ağzınla da bunda bir gep çıkandı çıraylık gepler çıksın. Başkalarını köpürek maktanla, başkalarını köpürek itiraf kılınla. Meyli er bulsun, oyal bulsun, balı bulsun, uruk tukkan yaki atanı kıyrındaş bulsun. Kavatkan işlerini kürünla, silah için kıpagen işlerini kürünla, aşını itiraf kılınla. Hem işine cepat attın, vay ağırdın, taldın. Ben kıpagdek iş var mı, kandak mı da disanla künlü digen olemci kütürülüp gitildiğen yeme emniyette. Daha az gitmez az kılıp optomobil bahalıyla.
2: 2015'in kişiye Kolkotta'da 10.000'dan 15.000 adıramdı. 2017'inki Çönçü GS7 topkansa 25'ten 30.000 adıramdı.
0: Makul buldu. Cevlan Bey.
3: O sen gör, bunun sebebi var bu karam. Atta asiyatın ağzı kira boş. Gel fotoğrafı yakan 3 yapsa sen bulamış. İlk ucağımın vatı da. İlk ucağımın kira yok hazır. Ama bu da kayış bu.
0: Kıra tazı emez deyip. Hem de 7-8 ayı mezgilde sayıhatçilerimin ait köp buldu. Elbette şunu kıhal saldı. Kıra mı köp buludu. Hem de hazır sayıhat peslim azırak. Hem de pek peslep ketkin yok. Yanımış 10 ayı bakı unutturulur. Yani sayıhatçiler 10 ayı bayramı aldığımızdaki bayramlardı. Yani sayıhatçiler köp bulsa kıra mı yakışıp kıla.
2: 2018 dağda on Lamanda odası 45'ten 50 bin köy atırabı.
0: 45'ten 50 bin köy atırabı da Ma Feruk oyan sen nimdaydı desen la muş xeridalar azraq bir taklif fikir hem de munda bir gepim bay idi. Maşina çıkışından aldı da az qaldı ki aş qol degeni pul alıp aş yoldurup yetib ağlı maşina aldı da. Lekin za aşna maşina çıkıp bolgandan kele özger degendekle başqa bir yağızğı da özgürip qaldı ke. Er bile soqışıp qağıl çıqam diye ayalı bile soqışıp qallar çıqam do. Barman degen joy qopırıp qoysaq bulduğu bizning. Başqış bilen nem işimiz ay bizning şunda mı dep aşna uçurlan yollar ketip qo. Onda sal kop kıyaman, kılık seterek, mda gök kızı, mda bir потнап, ошондой гек кылдыган, дозхва гек кылдыгандан чыгып калды да.

0: Hazırda ben. Bana da yok, yardımlaşık da kişiler olsun, ben 41. Hazır ki yok, hazır ki. Kiyin çemdim ha, kolunuzun, yudurunuzun adem. Bopkala. Ekspedisiyaya geldim. Şireli siz? Vay min ha. Siz geneyim ekspedisiyaya. Külgümünü keltemen aşireliyiz. 2014 yıl 10. ayınki tidadın bir sabah yacım otursun canısta manı bir bahala pese. O kumluklar var mı, ayak var mı, mayak var mı, ekspedisiye işleri bilen şoğullanma dep tiynak it kamancı mı? Sizin izleydin aşı çıkmışsın o kumlukların işçi de. Abdü.
1: O sen gülü yaşmışsınız. Tutunca ustamdan telefonumunu bana evet istedim olsunuz. Daha az uzakan şuraydı kalın başına vardı.
0: Buldu evet bireyli, lakin telefon kılma hazır cuma, hazır telefon kılma alamaydı. Amış program ahırlaşkan diken telefon kılan abdu ha, telefon kısağız ammısa ammaydı diken de makaplaydı aşıyor musun? Program ahırlaşkan diken anden telefon kısağıran, yağımız hazırını özü sorsanız bu iyi verirdi cuma. Cenab bu güzeldin şarkıyla mıkarap manganda teklif makandın kegen işki yolu uçup ayken körük üstü dikkat, ha? Körük üstü dikkat kılanla.

0: Ama Fatih Baba maşına uçur yollap da onu şopur dostlar özür içi valı da yıkı ocağı digen yani hem de hazır mas hayat. Sel pesligen ki kramsel aşında bu kalı da onu doğru çünşen lan ümit kılımız deyip şuna uçur yollap da. Kıra taza yakşı olmayı kasa şopur ustamla bir ay paktı yer pakam sile kıra yok deyip cilop kakşımanla salamet kemidim uyum deyip Abdurrahman Şemer uçur yollap da. Ama ürüm çetrafı da paktı yer deyip ya yok hem de taksiye ne deyip çıkıp toktuk koyup birden paktı yere içi deydiğen. Espen 8-ci avlas Svik bağımıdı o satıdığan pak izlep Abduşuna uçur yollap demdi. Hani kandakin cümle tursun can ustamdan bir sonra bakayla hem de sizden dikin az kandığı o. Hem de şu taksiyede pul tapmak masan emez. İşkilip hem kesip de aşındak buludu. Ben işlerimde tez süreti tüketip çavuş içişka tayarlı kattım ben. Dükkanlarımı körüp baktım ançımınç yakışlıka ütküzmeydikken naçarlarının hemisine ticareti. Ana ticarette belen idi işim çıkıp kaldı deydikken şunda bu ki eslime hem de aşındak burundan aşındak bulu da işinden ipin tapa alsanız hem sevmeniz cahidi bulsa yani yakşı minip kıp mağınsız ki bu mayıkasa aşında bu kakşap kaldı diken kaldı diken işine iş bulu diken de bazı işlerin doğru çüşem sanlar bu mayda milli kıçma 10. ay bayram kildi aş vakit krayanla yakşı kite cümü 2022'ninki oyda 4 hazırlık bağız ne çıpıl bu atkanda deydi Tursun Can Ustam. Evet koyduk cümü. Ey şopur ustamla silahı silahı uçuram doğmuş. Maşından işkin 3 bağdak yapıdık akarı da la. Ey yamanı uçur atam da şunda edemle şonunda katık yapıdık karanla. Kovup gitme işi de oturup ey. Yüzümge yapkandak aç pong atkılıp yapıdık dep. Aş iş yapılmay kalmışsın dep çöp bezli aşına yapıdık karan örgüt. Köpünç saçına. Ben mi bazı değil ki bu şu radyo programlarımızda cıktayımız emez mi? İşin için yapıp, işin vay anda yapıp, manda yapıp diyen ki taksiyle çıkıp kalsam şunda bu iş yapım ben hem de. Şuna dep kalmışsın dep ki bu iş yapsam bazıları yapılmaydı. Şuna ola amal yok yana şu güp güp yapıdığan gep. Aşına yapıp kaldık hem de ma ama yapmışsın hem de yapılmay kalsın kalmışsın dep aşına yapıdı onu. Kasten mutlaka kalmaydı. Dikin bazıları az maşında işin içinde çın yapıdı.
1: Şuma 18'inçe dağdan Lamanda da tu 45'te 50'inçe atırabıdı.
0: Makul.
1: Şuma 14'ün müslüman tiradatta 15'ten 20'in atırabıdı. Süvek. Süvek adet yok, süvek yok. 22'inçe 54 yaşlılığına akan yaptı 85'inçe atırabıdı. 80'in 85'in. Uzun mutabılık o kaptarsa 90'dan 95'in atırabıdı.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Dursun Can Ustam he. Şunu ola Ceylan Bey bir yaptı.
2: Vay Roşengül, neyed uğruk aşık cilek. Aşamalı sık sürtüzü dağındak biletin hiç bir kızla batık ya. Heyran kaldı çıkıp canlıktan yıkıldı da heyran kaldı. Ha. Hayır keke küç ulağa.
0: Aşı ışık açın yapılmayı kalmışsın depçen. Gülüne uçuru kalsak yağın bahçını aldı maşallah köpken. Deltedek maşına idavat kalladın. Havranla babamı uzunla yılı ongu ve yılı solga edip musabık maşını sayıda atam sile. Bir ukupakay digen demeyi konuda ayda şu. Dep ma Gülü şuna uçuru yollap demdi. Aşında idavat kalladın bir işkis uçurup kağa uçaydı Gülü. Yılı ongu ve yılı songu benim başında kalayım. Kalla bir kar yok. Yol diyor aşında benim vatkallar anda aydaydı kallar yok ama sırası bu hem de. O köpemez kolikin bire bu ama yüzünün içinden bire, mağının içinden bire saçına çıkıp kalır diken. O da aydı ben la, ma katnaş kanunu her vakit rayık peyden la, şunu oğla aşında aydı bitip, ekilep. Ondan aşçarı iman töyledi o vakitte, numaralarla yüz bokuydu o vakit, iğir kilodu, iğir kilodu, cümü. Yüşen etrafından olmuşu peydeydi kan toru taksi ya ki taksi bos, aydaymen keçiye kündüz bosun bolu gibi yerdeydi Ali Can he. Onda olsa Yüşen etrafıdan olmuş peydeydiğen toru taksi ya ki taksi bu seydeymen deydi. Aşında toru taksi ya ki taksini ten eydeşini kalaydıgan dostlar alıp kalsanla 132 79 90 71 27 demiş numar bilen alakalı sanla bulduk. Bugün sucuğunun havası şunun da yakşı edip ma ez devam uçur yollap dike me bek astı yapıma likin yıpılmay kaldı şu şu aşına çın yapıp koymuz. Taksiye deydiğen dostlar aşın toğır şem sanla olmaydı de. Ben kıynatamdan maşinasından işkin aşında katkı yapsam santanamı balam bu dep ketken idi dep ma adılcamı yap geçtirip. Köpe ezdemdi köpün çoğunlu aşına yapıdı dep kalımız bu dike adılcam aşına yapıdı ki işkini. ishni chin yopsa to'g'ri tushunaolar ularni ayolni o'zaro ayoqi ayoldin yoki yo'l ishini o'zaro gap chiqib bu taksilarni mashinalarni unda eshiklarini unda chin yepib yumaydi shu yepilmay qolami deydi ko'pinchasi mechanniki sandabo tarafda kevaz degan to'la deydi abdurahmon shamar o'sha chiqdigan ishmamdi mechanniki sandabo sandabo ashu tarafda kevaz yo'q mayli kevaz terman desa ashu chiqsa bo'ldi deydi juma abdurahmon shamar Hazır mı? Hazır tilimi bir uçur yollap tiki et digenden ya.
3: Ona da şımır kaynap kisip tutar uşan gülü de. Biz mi anlatımız?
0: Uyuyo. Daha şımırdaki erzat polo kansı da. Ama liken şundan koyup koyup size ama radyo ne? Bütün aş daha şımırını bir aptığa avazımız. O hazır tilsiz et digen ayalımı sayıp opu kapırım, aya kapırım, aya kapırım deyip şununda mesele sorap. Aş şunç ola cık ademle avar kantınız daha şımırdı yürüyüsüz bu ses. Daşı mürgüyüp kim ləpirdiğen buldunuz mu ya? Şuna kiliş dağlamı ya?
1: 2012'ninki Honda City ləpte konfort yaptım aksatın ləpte 10'dan 15 man atıramdı.
0: Makul buldu. Hedirlik dostlar, anlavat kınıqla, minin optimobilin programısı. Programımızı Ürüm Şehri Şenqa Canobu yolu gəyləşqan Şahsat İğiz Boşqan Bulatoriyası alayda tələb kılğan. Onunla başqa programımızı Trik və Trit Tığlarına bazağı sağan Trit Xalqara Soğudu Çəkli Şirkitimi alayda tələb kılğan. Vay babnın gülü dək yarım dostlar, kik balasına uxşaş dostlar. Şirəli, men şundan boşçaqlap qapsilə, men digən... Daima şundaq ekspedisiya işləri bilan şoğullanıb, yəbiyədə şundaq yürüyəmən, tağladı, qumluqladı, bağladı deyib. Tinəpmi qalğan mı aşı aralıqda? Şu aşı köllüklərdə, aşı yerlərdə aşında yalğız bək yürüb getməyən cümü. Sizdən ən sirəyimiz. Mavu Tömüryol doktorxananiki aldığan maşına toxtutuş üçün bək tosulub getdi. Yer şari. Olup mu hazır mı şu vaxtdan özüçü doktorxanlarının ətrafları maşını toxtatmaq bəktəs. Maşın toxtuş oranı mı yok əməz bal iki ayı barıdığa adam bəkçi xoğaşqım üçü. Bəzi doktorxanlarının ətrafında maşın toxtuş oranı bək kəngilçilik əməz. İşçik maşın toşub getirdi. Şuna ola maşın toxtanma işədi birer saat ayınlıb yürüb getirdiğən gəb. Şuna ama doktorxanlıq barıdığallığa bir kiçikin təsiyyərimiz bulsa şu. Amma bir qatmaş taksiyla antallab mı yollama taksiyla xeridə yox deyip şundan faxşa git vardı. Aş taksi bilen basanlar buldu taksi bilen. Maşın toxtuduğun ayet bir münç pul oludu mu da bir hesapla basanlar ki taksi sen kolay yok kalırdı. Şunu ola 2025'ninki ayda yutu kaç pulla çıkardı?
1: 2012'ninki Honda City'de konfort yaptım aksatın 10'dan 15 man atıramdı.

0: 시키면 21 느낌 벤츠 CG 대도고 미션 관측 아산블라 대도 김장스타메 토이덕주마 유모마 빌렐겐 스즈모 에 마 골드디케 안 오고치라면서 몰리그란 압돌라 느끼 골드디케 알마시 도시오르나 가야다 신부르 대피랑라 Yağımız telefon kısımız o sel kolay olaydı ilikin. Mən bu bir kitten maşinin işkini katıqıraq, yipip saptıken mən İğılının lankası emez. Degen de şunda zat atı ketken de Dekma Nurum Emel çalışıyor.
1: Şuna gücelmiş neydi?
0: Bir şeyler dep duruşuq bırağla telefon kıldın la he? He, Kaşkadaki oranı dost kıraz dostluğun. Gülcüdeki oranı kayıydı, unutu kaldım cümü?
1: He, bir şekilde yakışmıştı. Ha, Molle girimden gülcüdeki oranı Sen yeni
0: hayat, kutlar tanımına sıçtın.
1: Hmm. Ne kızım restoranının yeni de.
0: Mana, küyüm ama aldınız mı?
1: Şuna gülmüşsün ki, Warwell hafta 110'dan 115 milyon kağıt rapıdı.
0: Makul buldu, rahmet sizge. Qadirlik dostlar, anglayotganlar mening avtomobilim programmasi. Programmamizni Urum shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan shaxsat egiz bo'shqan ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Tirik va tirit tiqlarini bozor qilgan Tirit xalqaro savdo chek shirkati mu programmamizni alohida talab qilgan. Ha, yangoyat g'ulzida bilib olgan bo'ldik buni, ha?
1: Bunchalik qiziqliq emas. Shuni barlamadim. Shuni o'zgarmishki, vorvadapda 110dan 115 minut.
0: Ha, benzin.
1: Bunchalik qiziqliq emas.
0: To'liq emas deydi, jumo qaytib bir yo'llang'a, ani 21 dagi benzin. Do'ngzangi mangdagan yo'lning bo'yidagi yangi hayotda deb, ha? Shuni o'g'li shiralimi nimlarda ketdi, qarab baqsam. Boshqa qiziqishlarim yo'q emas, payiz bo'ldi, tabiat mening onam. Tabiatki tosh yig'il qumlar hammasi mening damda ish qilibmish shirali. Da yağız kumluqlar yürüy və sanız bir şey gəplən qıldığan bu qalız. Qoqdu bədən. Oy, taksiyədə pulunuzu tapsınız umum deyimə. Ekspedisi yaxıb oyunlıb mı da, minib gilimi də.
2: Hər insan Bəxti üçün gülərkən bilsən
0: Әкчан, әші бір топ, бұра дәріліріңіз ба, тәң маңдыңлар, өзіңіз елғыз маңмығансыз, өйткілі елғыз елғыз сәп қоймайды, Әкчан
2: сіздің.
0: 2013-некі бәуджі сәнлің бағдың бір сабаккен жүмі, мүшінімі бір бағала бәсә, дейді, ә? Нәңху, нәңлу, қошын үшті еллар аван, дейді, Фатығды баба, рахмет.
1: Sen yana Bir yetti kez Ruşalı varmaya siz yol kavraya ama o ziyin kadar yoldurum taşıyın istiravan çekine. Kanunsuz kral

0: 2014 ники Infinity QX60-тын бирси бар экен. Мушуну бир баалап берген болса дейди Турсунжан уста. Мен аны эветип койдум. Бир баалап берсеңиз, э? Анда Хонгчи H5 2022-ники караң. Канч пулла була? Маны мы эветип койдук, мына. Şunu ola Tursunca ustamğa müşü programdan düşkəndən yaqı telefon qısa anlıqçılar maşını bağlatqan çağda telefon qımsa anlayamay qaldıkanmız deyib mən Rozcan maşında deydi. Şu Tursunca ustamnıqmı bizə deyidi şu müş program vaqtı telefon qısanla alamay qaldıkan mən uçur yolu sağla görəmay qaldıkan mən program axırlaşqandan kən andan bir yollığan bolsanla telefon qan bolsanla deyib çö şuna. Yol uzmadım deydi maşırəli. Həbibdə. Piyadi maşın maşınınızı heydəbdim duyadı. Utuş maşına o. Siz ışkılıp yaman öngülen kızıkıştıranız var bala sizden ama yapıp da. 2017'ninki Cleo. Ama kaç pulla etrafıda bula Tursunca ustam anıma evet koyduk bir bağlap versiniz. Aerodrom Hortizan Şavşımır aşı etraplarda da İşqilib diqqat qilmanglar, doktorxona atrofi degandek yerlarda qalayimqan kira qilmanglar, xohlaganchil unda kira qilsanglar bo'lmaydi, rasmiyatlaringlar to'liq bo'lmagan holatda deb men aslima ishki kelimga qildi. Unda qalayimqan aytsanglar bo'lmaydi, kira qilsanglar ham bo'lmaydi, deydi juma. Shu ham buni bek bildi, bilib turibmi ba'zilar ham shunday qay deb bunda anchi-munchi bir talay sinab qo'yib keldikan qo'y, unda qilsanglar bo'lmaydi asli, ha? Halaqi nimada deb Çoğun birliğim deyip, küçük birliğim kuruk kıldığın emmini yaşındık. Kadın cerimanı ubula bulsa aşağıda. Tapkan bulunlar nerede kalıdı?
1: Şuna 17 neyse, şöbren kılınca da 10-10'dan 15 bin kadra bulur. Şuna 22 neyse, 12 SPK'da 55'den 60 bin kadra bulur. Şuna 14 neyse, 20 neyse, köyce 60'da 35'den 40 bin kadra bulur. Şuna 13 neyse, biyolcu senliğin badatta 10 bin kadra bulur.
0: Makul buldu. Şunu ola 2015 ninki Lamandon neç pulga ağıl buldu otursunca ustamdan bir sorap bakan bulsanlar deydi. Smilecan. Buldu bunu mu evet koyayla gene bir bağla baksın cümü. İşkime 18 ninki Rüyce. Rüyceli depsiz manımı evet bakaylı kanıyamda. Azırak bir tepsili yazsanlar uçurularını çünkü yakşı bular idi.

Mister E bir uçur yollap tikensa keyindik uçurunuz üçü şunda okanmadık çümü. 2014 yılındaki Dajon Passat 1'de 8'ti kaç pulla bula dep ma. İlican, İlican'dan yaptım o bilken he. Bunu evet koyaylı. Andan Judaven, Judaven yolları avandaydı yüyemen uçurunuz ne. Tapşırıp aldık, rahmet sizge. Zühre, ma kalayım kan mangallan kunda cüba okulumuz. Ben size bir pintayın evet vereceğim.

0: 2015 ki Tiyanrançı gaz bolsa dağcın cıda ama kaç pullak ağıl bula dep matursun can ustam bir sonra pakaylıcı mı kaç pullak ağıl buldu ki?
1: Ketmekçi bulup kaldık yarım yarım.
0: Ceylan Bay.
2: Şengül ma program mı acayip bir tüske kette bir dem buldu şapkıma bakıyor.
0: Aha, 10 minutla vakit kaldı. Jonsan yollarda maşınlar köpürek alayet dostluş yok diye uçuran Abdu efendim evet tuttu. Cuma bu şimdi hadislerin aldığını alsak ya az kendiymen de. Ama sucu da hem de tez tamak yetküzüş kesip bilen şu kullandığa Aziz efendim hazır bir vekan üst gözü bilen kürüpten de şu tamak yetküzgüç ile özüra sürkülüp gitken bu o piyağa o toksikletler yolu da köydüm hem de ben. Xəli iğir yarınlıb qalğan əhvallar bəkə, məşinə hadislərin aldını asken deymən, avaylab, aldırmay mansken deymən, deyib şuna uçurlarını yollabdı.
1: Balıxan yarım yarım dos, anarxan yarım yarım dos, nəgil
0: vas. O, nöl numur, nöl cərimanə desə, aşını mı bir tərəf qıladığan şifacımı, mə Məhmudcan, Muxtarcan. Gerçi agahlandırış bolsun mu, onun 12123'dü, bir taraf kımısınız bulmaydı. Ya ayı barısız, çavutunda düğüge, ya mısaj 12123'de, bir taraf kımısınız, o 0 yuven 0 cereymanı keşinden bulmaydı, o deyseniz bulmaydı ki, onun bir taraf kılış gerek. Xalık yolu bəxt gör ki, kızıl çıraqdı, maşallah köp, digen uçur ne? Boran taksi evet tuttu. Mən de işik optimobil ba, yeşil energiyalik optimobil olmaş duray digen işik optimobilinin neçpulğu üte deysiz o bu, işik kanda optimobil bu tursun can. Mən iş qapdım oğul ba degen neç pul qoyub cavabını bəsanla desəniz qonda oğlu dem de. Yürək ot getdi o doğab şikim kəkətdi dep ma Ömdullah ustam. Ma bizdən idarədə uddulu da. Aşı bir muz ma? Doğ ma? Muz. Aşıya bir yaba aşıyanın mı? Aşı doğ. Muzda qaymaq doğları bək oxşaydı. Aşıya kəp içsəniz mi buldu cümü? Çıdavən doktor xanının aldı qoşulmuş yollar ravandaydı yüyəmən. Qaşqa şəhərinin hər qaysı yol bölekləri. Ravan Krat az gönüldü ki de kemez Manduk de bu çoru yollabdu Ama Bortala Meteorologiya Stansı'nı ki bugün saat 12'de şu çakmaktın güldürmamılık çakmaktın agahlandırış burada signal belgesi çıkarılıbdu yani bugün gündüzün keşkiç bu aralıkta hem de Bortala'nın ki köp kısım rayolları da aşındak Güldürmamalıq çaqmaq çaqdığım üçün də əhval görülüş ehtimallıq bir qədər çox kəş şuna aldın iş xidmətlərinin yaxşı işləşini tövsiyə qılımız deyibdi. Şibilu, Minyuer tərəflə yollar avankəndə idi. Fərq oyan səndən uçur icmə, rəhmət sizə. Ki, mamam tipibdi də axır Molli Qırın Abdullarını ki almaşdırış oğru nə bubdu bubda, yaxşı bubdu, yin ayat. Aşıq ulcu da durub gelib, özü bizdən sorudu, biz dəpədik də. Heç xüs yox likinə, biz dəpəyirimiz. Dursun Cansıdan.
2: 2015'inki tarihin cihda gazopta yeşil hağlılar yaptı 20 bin atırabı da. 20 bin de 25 bin atırabı.
0: Makul buldu. Nur Ali.
2: Kuru izletti tüket keşke deniyorum. Kuru ayrı durum yolları kutsun istirahat.
0: Makul buldu. Rahmetsiz.

0: etiladı. Altın üzük mükafatı sizni saqlap durmaqta.
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil seti olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
0: Hoş ama Nuristan'dan uçur karsak yaşlı yolu koşulun işte maşallah köpleken tosluşu yok da uçur bir yerip tocuma. Hem de ma Tursunca Ustam'dan numarını hatırlı bilanla ama avtomobil bu altını açtıranla bu sem de ertedik programımız katma sanlamı buludu. Bugün vaktimiz sel az kaldı. Ya ki umsa şu telefon urup sorsanla mı buludu. Cuma 138-49-01-42 avtomobil alıdığan ya ki bir avtomobil izleydiğen açtıranla bu sem şu numar bile alakalı sanlamı buldu. Çidaven Cenobi yolu yollar şunun da ravanken ya uçurunum tapşırıp aldık ha.
2: Şunu 15. tarihinde ciyede gazoptan
0: Allah boğan tutan yanı bir anlayı da
2: 20 mın atırabı da 20 mın da 25 mın
0: atırabı. Makul buldu. Niyaz Mehmet abi.
2: Bu kırını bir tırat sayıdan bulsun. Cermanı numur bağımışı yokmuş yiyen. Şimdi bir tırat sorul salamdı ya. Bir tırat mısakın bulamdı o.
0: Ha bu nime aparat düşüp qapsız, bunu bir tərəf qımsınız olmaydı. Aparat düşüp qalğan aqval bakı qalayım qan maşını toxtubçumu? Oxşaş bir vaqtda bir urunda iki qıtın manğanda çıqqan işdi. Oxşumaydı ka birsi bexatarlıq tasımız taqmapsız. Yani birisi açıraqı diqqət qılmay məngibsiz. Muxtarjan iki qıl qatnaşqan onu qılıb qılmışka. Cənub vokzaldan krala çıxıb atdı deydi. Ha o şenşin. Ben taksini şimali meydan aldı toktuk koyup sokağına kırıp çıktım. Ha aşina oldu. Aşu ye toktatmanla digendi ya günüla. Taksiye deydi kandosla. İtibak yolu körükünün hasta yer aldı bu kalıdı deydi Emdullah usta. Hem şu 12.123'tü bir taraf kılıs. Kılasız mı Emdullah ya? Şu bir vaqtning o'zida bir chiroqqa diqqat qilmabsiz, endi bexatarlik tasmiz taqimiga qolbaka. Shu ikki xil ishida biroqli tatqan ogohlantirish. Ogohlantirish katta xo'y aralda. Tarjon. Mana kelsan hayotda. Shuna qilib qadrli do'stlar, programmamizning vaqti to'shdi. Programmamiz yoqtirib olgan boshidan oxiri qizg'inlik bilan qatnashgan hammalarga rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Program riyasetçisi Rüşengül Basit, növetçi muharir Zəpər. Xeyr xoş dostlar.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıllar altı bizi.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mulazımet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bugün ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayet asıraç hem devletinin 6 derece gaz çıkırış ölçümündeki abdumobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdumobilinizde abdul tallığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.

0: رايح على ضربة التليفون في الفيلا يا
1: بلان
0: شنو
1: بلان.
0: تشكالي الخبرة كان خشخات اختور كان تشي بسم الله الرحمن الرحيم خشخان
1: بولدو.
0: مرة شنو صالقين وشجعتم نار رجعتم ومختاصنا
2: Ya Adılcan ağa kuşak etti. Kuşak etti. Şuna olan ben işte işte tuda.
1: Aldı mı?
2: He. Hem de rast gibi demsek sonra abi.
1: Şu devlet eyle rast gibi.
2: Yüppegen bolsa töle ettim. Tölemeyim ben. Tölemeyim ben. Aşkın doğru telefon kılın hapsa. Beğer şükür 3-4-5.
1: İnek tölemeysiz. Yüppegen mi? Lakin özünüz kayıp kılıp özünüz yüpsiz. Aşkların suyunu, latısını işletken siz akıcan parışıklarını. Hiç işte ben işletmişsiniz mi suyunu işlettiniz de ha? Şununla değişin, yakşı değişin. Hem sizden mi azırak işletken yerleriniz bak. Kaçan. Hiç yumuz aşağının urunu tutup işlettiniz emez mi? Kunduzay Beklam tan eğitip kim? Nim deydi kanı kaplan? Nur.
3: Rize tıpkı tırsetçine gibi kar veren. Garbi dolar yan yolları mı koşuyor Nusrava?
2: Şöyle giyim geldim ama mavo Mehmetçi hazır. Yakşı mısın? Riyasetçiler. Çin konumda sizlere salam yollayayım. Ben ayağımdan televizyon asası hazır şöyle etkiş radyo anlatıma dedi.
1: Yakış tamak iyi.
2: Şöyle digen ne?
1: Zırısını cek kılıp.
2: Yakın muhabbak kılıp.
1: Meşgul çıkayım.
2: Göçünün tazelik maylık göçlerle adlaştırıp ara. Kor göç.
1: Bir şıkkal peygudun taşla koysunuz. Şöyle muzluk içip ha peygusunu gazilik açtısınız.
2: He.
1: Bek bezul değil.
2: Şöyle. Şöyle. Şıkılıp.
1: Yunuslu radyo anlatam da.
2: Şöyle
1: şöyle etkeş durumu da koyun ha?
2: İtemeydi şöyle.
1: İtemeydi. Dünyada asan tamak iteme, an test tamakla iti
2: tutan ha? Şöyle itemeydi.
1: Yakış kutunu iyi aldığınız için bana diye.
2: Vay o tamakını belki okşettim ikin de yürüttüm ben de he.
1: Anca okşamaydı ki
2: de. O öyle ki zamanı bir kıl ikiyin. Müşü çoğulup yapakkan tamaklı var o. Aş tamaklarını teyalı bir kaltılık birdimiz varken o.
1: He.
2: Birdimiz soğukçılaydı ki azırak yumuşakandaki kazan kısa pişirdi ki. Ondan dikine öyle kaltın yeriplam kanın tüktü aşağı tüksüdü kendin. Aş bazar diken de mentek muştak iti iti daha Hatta gembiyen soğumayanlar mı açtık nimi soğuk etti mi?
1: Hemen nasıl yapıp gitti hazırım. Çapakeş
2: ayağlar çapak atmışsın. Oy nimanda iti etken gembiyen soğumayanı deptim ben tıkı ya. Üzemce gembiyen soğumayanı nimanda usutup gitken ne bu? Nimirge iti etken gembiyen soğumayanı bu dep. Mondak oylap değil mi? Emeliyette aç bir kaltın ışıkken o. Mondak şaplak tek bir kaltı bakken. Gembiyen soğumayanı kaltısı ayrı. Yeni bir minin ayrı mı yeni tamakın ki? Yerik iyi de alayım ben deken.
1: Ayrım.
2: Ayrım.
1: Ayrım.
2: Daha pencini ama açlık cuma.
1: Aşka mayısla erle hazır ayarlı bu musa yanında da aşka mayısla.
2: Limonda tuz demin tanışıp obda itib etken ki dep onda oyla kamağına işem sen ayarlanır şöyle etkisi pek ama yeterlem ki itemem.
1: Buldu nurun uçurun alayla.
2: Hoş kaldın tükidik ya.
3: Sine yukarı veren. Garbi dondan yan yolları mı koşuyorsun üstüne
1: Buldu rahmet.
2: Ula o tamak itemeyi itkacım ama. Hoş kaldın. Kaldısız itibakı edip bir gün bir etkisi bakmışsam itelemse itememse hakkın edin.
1: O ağan kutun çukum tamak itelemeyden buluş gerek mi?
2: Gerek bana.
1: Eğer tamak itemeyden bu kaskana kılış gerek.
2: İtidin kılış gerek.
1: Eğer Burun vakit bulsa, mesela burun, tallaştın burun vakit bulsa, tamakını katı itemse amaslık gerek mi?
2: Onun da burun mu?
1: He,
2: o...
1: Ya ki ügün boğandaki rak alay demsiz.
2: O, tamak etkisi pek bağlı mısa ya?
1: Şunlu
2: değil.
1: Ey, bu mürekkep bir meselik ya.
2: Öyde digen tamak etmiz bulmaydı o şıkılıp.
1: Tamak itemeydiğen, itemeydiğen ama kazan bir şey ipi bayı yokluğunu da karap, oturup, kopuş, kepsiz, şirketlerden Kalayız. Biraz iki bak tamak kanı kuğu barasız, aprasız. Onun için çöpe öyle şüphemde opamayım koymaydıgan size.
2: Tamak kanlağı mı?
1: Kuruk bakçını çöğültüp çöğültüp de şikital bin gurulayla yandırıp ekip yok uykamaydıgan siz.
2: Yok, onda kemez. Pulu aşınan tutsa o neye kapası yok varmaz. Şöyüldün polo yakışı cuma da Abdurrahman kan son kişi.
1: Yok, şöyüldünüm yakışı vakti ba.
2: Şöyüldüm okşitip itelse şöyüldüm ait obdan tamak kuğa.
1: Yok, tamak şöyüldüken.
2: Şu gal kuyup kaldığında hesap kalmakta aldırmayayım sonbayın şu çatak yeri.
1: Ma 5-nji körükniň üstü ýollar awan, ýeňi awat ýollar üçin de awan deýdi Abudonyň uçury, rahmet.
2: Onda asma anlusanyň uçurlary beýigil getdi. Ma awaz uçurlaryny alyp etmese
1: gerek.
3: Aýlan men ma şoýlyga hazırat bu apta bizi işlep etdim.
2: Nimeden deýdi?
3: Tek ýarşyga bir alkat sigir tapsa, eger alkat ýolgan bolsa, onuň hazırat sebebi tek tekim okşaýdy.
1: Alkat.
3: Şu şoýly etken itilgan. Dostlar kemşerin Aç anlıkta kızın üzüm selamette bek o şeydi cuma.
2: He makul.
1: Yenilik yaratı ben büsüp düzeymen de sizde he Mehmetka.
2: Ubul Kazımka.
4: Bir yüz yetip tepki diyasetçiler kundulay.
3: Hoşça kal.

0: Yaxşı, yaxşı, yaxşı, yaxşı.
1: Qaşqay şəhərdir, yoluqçu bu dərsən Qaşqay şəhərinin qaynaq yolları hər iki metrə travanə.
2: Şoylu, şoyla degen tamakka manda bir gep sözle bakken ma fer koyan sendeydi. Şoyla, söygününü uyla deydi küçük vakitlerimizde dese. Boran taksiyim bildik bu gepni şoyla, muhabbetini uyla deydi. Neymiş kaymdi? Demek bu tamakın da yakışılıktın, yakışılıkların muhabbetini uyla deyip manda bakıldın la ama?
0: Ya, o düşmeydi bu.
2: Manaka şoyla, söygününü uyla deyip.
0: O düşmeydi.
2: Düşmemde.
0: Yok, o şöyle.
2: Anda muhabbetini oylaydığanga suyuqqa üzüp taşlap açıp küçük suyuqqa içemdi o şurjan.
0: Yok, şöyle adısı çü mesela muhabbet emas. Şöyle momanı oyla adısı buldu. Asasen momullarımız itip beretti o şöyle. Da ama bak çoğ apıllarımız, momullarımız itip beretti o şöyle. Şöyle momanı oyla adısı buldu.
2: Söygünü ya itip beremse adam.
0: O şöyle niye söygünün oyluğu o men kelmeydi o.
2: Tebigo.
1: O ulanmış şu ağır maşını yuvanmayın ya. Zigen bütün maşını neyle çıkartsın bulmadın mı?
2: Ciddi gereken.
1: Bu yada uyanmayın uzak tut. Yani kızma nesini şurada var bu yada. Açıkta o aklını kuruyorsa hem sen de onunla özünün kuşluğunu görenmeydi o sözüge.
2: Yak Tivigo siz otunun üstüge yakışma o öz kuşluğunu mu kımmaptı deyişip de.
0: Tivigo nam doğru.
2: Doğru yalan.
0: Tivigo nomu hata emez. Da oylsunuz çoğu.
2: Oğuşu hem bazen de biz ayarlarım bazen azarak yolsuz çoğu.
0: Açık yap duğan çağdı biz gel kuytayıl dese gel kionluk yap yap işe de niye kuamsın de ben boptu amsa. İşte kılın amsa de bir yapadık.
1: 174 yol karı lordoncu kuzulçura ravan kene.
2: Bizi radyo kuşturu bas acep işler tizel olduk yani de hoşu kisip de manu riman görün. Vurdunuz mu? Lekin uğruşma yal kılın.
0: Çırayla kal kılın.
2: Çırayla kal kılın. Мен тоққачылығаш машинамға ұшыр беру атты мен тоқтошқандың ки ұла тәпсілі машинамны юп бердіған болды менің бір сат вақтымны аған кентіз мұна пұл төлмейдіған болдым ел көрсеткен алайық рахмет дейді
0: Даван шиюнің алды елі раван деген ұшырны фәрі қоянсан көкемілік қылып нем қыпсыз жұма мұса ман енің дейді сізге Lekin bu da yine devamlı kaçardı yuzup kılın ha. Pulunu vakti vakti bir kullan koçuk kalsın.
2: Bugünkü müşkünsüz aletini tüzep siz kilakatım yeni çok olmuş ha da. Ne de hoşallık olan pulunu ne de öyle durup bir yuzup çıksınız. Boz huyen bir cürütten 580 koyuğa.
0: A TV konu dediğinde mi anladınız ki? Aşağı olarak iş bu hem de bir taraftan oyulsak. Yeni bir taraftan oyulsak siz diken de ki iş kalan. Müştak. Onda boğandı diken siz bu hem de yüzünüzden ketken taraftan demsel mi? Ne kılıp?
2: Qaşqay kerəmağının aldıdı maşallah jiq daydı sadafning uçuri.
0: Olmasın uçuri qarsa ma şaşımırdınki kayın tərəfdiki yollarda maşallah sel köpərəkken ha deydi maqul.
2: Ha mana mən bucu ayalım baqqa nəşbitqaçılığı çıxıb getken dağla mən mü öygücü tamaq atkilmandım. Uçurjon mən Yüsənjan öyg tamaq atkilmandım mana deydi
0: ha. Sonra etib yürüm mən atmaq deməyəm. İş qılıb mən atmayım.
2: Abay telefon qıptı so mən yitin dep. Ustuk etkensiz siz mu atayı anasla bilen soğumen, gömben soğumiyelerini itişke? Ding ding soğumiyelerini.
0: Maa o rastlı bak içim çıkılıp gettep maa o Ablikimcan Mehmet nemik işi sıkılgandı o. Seninki maa o programını anlap sel köylüm cayığı düşüp. Nemiş oğandı ben anlap bakmıyım.
1: Kandara kampanyonla o sürücen kutuza işinlerle bir iyi yapıştırdım. Kutlasmanı o sürü yapıştırdım.
0: Oy Ablikim efendim.
1: Hem malik oturtacağım hazır Ablikim pazar
2: Ding.
1: Tekneyde ben botan botikken Yol kararlarını verip duraktım Devamlı kadar kutu kışı
0: Hazırım verip dursunuz bol da
1: Maşın seyde vay
2: Yine o zıbırs goncun çoğutam
1: Şimdi gün ödügen çıkanmış o topuğa
0: Aa yine o zıbırs tongtongunu yok atmışsınız bambaydı ki ablikem
2: Anlayamadık
0: İşte bambaydı yük maşın seyde geçme anlap aç yol yolladın Ben hazır bayağı geldim Mançili hükves mayağı mağdım da bu yolu çürüp bir bamam siz her vakit. Taksi ayrıca vakitlerinde bek uçturup yerettim, hazır bir emmez hop kaldım. Yük maşını seyredikken deydi. Onun üstüge Tor Radyosu'nu bir çıkıdan kıp maşınınızı bir oralaştırıyorsanız etkendin keşkice.
2: Yakşıldı.
0: Nayet yakşıldı.
2: Davan Şiyu'nun aldığı yollar Ravan deydi o rahmet. Uşurcan, kapitallar toluk kayıtıp gelirdim o. Muş doğruluk bir uçturuyor musunuz? Çoğu benim uykum gelmeydi o.
0: Keşte keşte o vakit yok işte bir sekund bay demez bu keşte. Bugün etigen bu uddul ketti bu. Yaşlar yollarımı koşuyordun işte maşallah sel köpleken tosluşu yok diye uçurdu nur evet bu.
2: Dün nurunun açıcı kepti ben. Şöylün çok aranlarmış zire. Ha, maylıkıra kuru güçle bilerle kılımız. Artık ne samayımız şöylüğe.
0: Ha, makul makul. Ha, bol dem şöylünü öteyleyim de.
2: Şöylük kançıda kımırcı kurumuz deydi o. Bir kaltı Akmer Vayet onun 20 cugasınız buldu cümle şöylüğe.
0: Şöylüğe
2: ya? Ha, ha.
0: Андан аво арлыкта бир асман этип бир ишке коруйду деген иши бар, ашын унуткаман.
2: Казаны дүмкем туруп, мында. Дүмкем туруп, мындай дүмлейсиз жумбу, шөйлөнү.
0: Андан уну бир күн суутуп, уну. Ондон кийин пичакты мында кесип тоорап бийсиңиз, янчык сепсиз сонун.
2: Алдырган болсоңуз, кунуңузга келип, на, жолдоманга шоорап бийсиңиз, булабырт.
0: Яна бекерек кетип кеткен болсо, зык өткүзүп кабап кыям.

0: Yılın başarılı temaşını sen köpeğini kırpatacaksın.
1: Valla Yusufcan. Yusufcan. He.
0: Oğlum aile elektriği pazarında nasıl çalkanma kavaz ya.
2: Tola atam da.
0: Lan
2: Beş
0: ya
2: koy,
0: bakalım.
2: beş koy. Kelsen laman hemen nesi beş koy, beş koy de tola atam da.
1: He, yerde çıkıp dep anlap gitme radyo. He, aylaki. Çendirdiğin avaz mı?
2: Ha, işte hakikaten.
1: Aşkına uyku tüyüp koyuyla verdi.
2: Benim anamın tutkalları bir kadın bir kadın tan tuş küçük ballarını bir bir böyle uruş kısalattı. Baka uruş kısalattı uruş pekınla edip deyip.
1: Oysa ki?
2: Oysa alırım barız.
1: Tüte edip diken oçu. Bildim tüte tüte. O da edip oysa uruş kısaldığın tağılların çoğunlarına momalarınız atağınız kımaydı. Tağınızdan kısı oldu.
2: Kıldı,
1: bir eski tağınız var aşık hep. O fıkısının bazısı ya o ayadısının bazısı hiç kısmına kalsın. Mekke he tüte. Tüte. Tüte o da. Ote ore sale makam sale hadi başlak.
2: Çak çaktın uruş kısa koyup anı gün ha işik nevri res uruş gitti.
1: Şunun
2: bile matağısı
1: atansı.
2: Diye külüp dumulap.
1: Ya da açıksın atağınızı geldi. Vay su vay deme de bandın burada.
2: Açta işler bu he. Köngülü.
1: Açta bu çimdi aldığını var. Açta uruş kısa aldığını var. Açta kondaksa kondak. Şıkılıp açta açta.
2: Huzurluğunda açta.
1: Yüzünün basınında kımaydı mı yine?
2: Res.
1: Eskiliğe o.
2: Aşna boğanda maş üzünün balısı ne? Ma başka amıları, atakları sıl vuruş kızalım olucu var ki lakitim.
1: Nefis hadi baba.
0: Serenci Atatürk, Şaşkar Dinan Kavra. Şparkan Soğut Sarısını alıp yolları bu.
2: Bol rahmet. Makul,
1: bol rahmet.
2: Abunmet efendim.
3: Yaşı mı? Şapırdaşlar, yaşatılar yaşı mı? Ma bu devlet bayramılık. Uzun yıllık meşru fizyonla haksız kıldığın yan okşarlığa geldim o ya.
1: Geldi geldi.
2: Geldi ya. Devlet bayramı da haksız.
3: Geldim başlap başına buludu. Demir 8 gün mü 10 gün mü şundan bir karardan bulay diyeceğim dedim.
2: 7 gün 7 gün.
1: Aa Cuncu da bundan emez.
2: 30 birinci İslam'a. Şunundan başlap.
1: 30 30.
2: 30 ama 30 gün.
1: 9. yanı 30 gün bakma cuma da.
2: 30. günü kes saat 0'dan başlap. 7-ci eslan 0 gece. Şuna bulam da.
1: Hata.
2: 6-ci eslanı çulam.
1: 30-ci esla kes saat 24 deyisiz.
2: 24 bir 0 ha oxşaşa.
1: Oxşaş emas o 30-ci
2: eslan. Ama qul oxşaş emas 24.
1: Ha kes saat 12 da ha?
2: Ha kes saat 12.
1: 24 sanap olamay orliq ezip ketdikke bana. 18 kelgen çıqdı ezip ketipdikke 19 21 dep sanaydıqan bunda labadağa. Şu kes saat 12.
2: Ha.
1: He, kes saat 12.
2: Telefonunuzun şu Tesla'sı 10. ayının 1'i şunda örülgen vakitten başlaydı.
1: Anda muşu bana da bir gemi depreyle kadirlik anlıkçıla. A kes saat 12 gün için saklap durmayı 9. ayın 33 günçü.
2: Mıngı yıvırınla.
1: Keşke tamakını yap bulup lan. Onun için saat bir kes saat bir. Olla ulan. Yüzümüz hesaplayımız mesela. Bak korulu taraf ki mağın dağı şükür kaç. 3 saat barımız pul töyleydiğe yege. 3 saatin aşkında barımız 3 saatte. 12'den başlap hesapsak 11 ya 10 9 ama
2: haksız bulduğa vaqtqa ulgurup la chikassanla haksız bulsla beshi da haqlıq kirgen bolsanla misal ha
1: vaqt kirgen bolsak pulumuz kart berdi
2: ha chiqidığa vaqtida haksız vaqtını toğrulsanla la bol chiqettinla dengim
1: mesela qulcuqmanqıç bolğa arlıqtım aşı 3 saat 4 saat mangmay turup pul töleydiğa yeg 3 saat mangmay turup 4 saat mangmay turup
2: pul töleydiğa yeg mesela 8 saat qulcuqa 8 saat deyilme 10 saat
1: birinci qetimlik pul töleydiğa yeg aşı 3 saatte barımız mı, 4 saatte mi, aram barımız aya geçiyor. Onda oğandı ki, aç pul töyleydiğin, yaklık bulduğun vakitten, aç 4 saat oldu da mansak, ne aç pul töyleydiğin aya az kalan vakitte, yaksız olduğun vakit bolsa, 13 gün bolsa, demek ki yaksız ütkütüyü verimiz diyen gap bu. O kırgı vaktinle hesaplanmaydı, aç pul töyleydiğin vaktinle hesaplandı, değil mi? Ama şimdi bilmeyin lan, aç 13 gün saklap oturduğun vakit yerim geçe geçe açar.
2: Onda kımay, vaktinle sırap kımay ya. Oran damağandı da demelişlerine katta uğurlaştırmamızla. Ötken yıldığı 50 tonu...
1: O atıştın kaç kaygımansa uçurcan. Ondak boldurmayan olsa vakit uç. Hiç üzerinde hesaplı bile al dedik ki 20 saat olsa 20 saati göreceğim bu içe. Ama 3 saat olsa 3 saat burun da masal bu. Kalan hesabatın üzerinde kılalasın hem de her bir aralıkını bir metrelap manan kumaydı saat deyip desek ben vakit uçmaydı ha.
2: Onun üstüge yollarda tosulaş ekbarları görülüp de ki ben öyledik hesap dalağı doğru gelmeydi kan vakitle bu kaladı.
1: Ama şu hesap malumunla obdan ders ötken bu gitti.
2: Şu asıl sen hiç balının hemen hesap dersinden terbiye malum ötken dek durdu.
1: Şu üzerinde hesap bilinli ne?
2: Haa ötken yıl 50 ton tamak yedim davat kantınızı uçuracağım. Bu yıl yani kosunuz içipti de ha? Tamakının gibi
1: ya oyla baksanlı buldu mesela hazır kıçı bağırlıktı neçit ton tamak yapıp bir günlük tamakınlığını cınlap tutak mıydan çoğ? Ya mesela 40 yaş kırgan bolsanla
2: 40 жылдық тамақ.
1: Бір елді қанчик тамақ едікен деп 40 көпейсаң шығыр емес. Мысалы бір күнде бір жемектіліктердің деймін, осы жаварларын еді ғой бұл адамдар мында. Осы дәлдірақтардың мейвесіне, тек 3 күлдерін түкірейтіп, тері постының суы үйтіп, немелерін еді ке жоқ адам.
2: Ә, өзіміз жинағымдан күтіміз ол мысалы.
1: Ә, ой доғырлан болып қалмаса, ол қазанларын әргіз жеп айтпайды. Доғырып қалса едемді. Оштақ. Мысалы гөш, мұшу жемектік болып бір күнде адам бір 4 кило бірнім ем ол.
2: Бір күнде?
1: Сіз емейсіз өзіңізді әдем деп мында қойсатмай тұрып тұрын. Сіз ұдақ емейсіз бір еріп кетті, емсіз екен.
2: 4 кило емесілігі мүмкін 2 кило емі.
1: Әтігерлік, нашылық 1 кило шықмамда әтген чайыны бір есап ұлсақ.
2: Қоймақ чайла білін, нонлы білін, мұраппалы білін, оғылы білін.
1: 1 кило шыға?
2: Ә, мында бадам яңақ есап ұлсың шықыды.
1: Шүшті 1 кило шықам шықмамды?
2: Шықыды.
1: Чықмайды, чықамды.
2: Чықыды, чықыды.
1: Умум еген нәсі 1 кило. Кәшті 1 кило мейві чеу, бұны яуі тұдығам нормал болса. 3 кило ейді кен,
2: ә? Мейвіні 4 кило егер екмен.
1: 3 кило егіздеп есап ұлсақ мұ, 365 күн бұйт есап ұлсақ мұ, әдемек бір, мәне бұ, бір елді бір тонны ейді кен бір нәсі не?
2: Сіз азыр 9 жағы 21 өпті қанча кедің ә?
1: 40 кило осы деген 40 тонны бір нәсі яуі тұдығам кен кетті?
2: Әжеп бәке еткенсіз.
1: 40 тонны бір нәсі яуі тұдығам кеп 40 кило. 60 yaş kırgıyla 60 ton nesin yap bol degen gitti.
2: Böptün şıkıp selamet bulle. Kaldın ötkünü ganimet yeyle.
1: Siz bir 30 ton yap boldunuz. Arkanç azizsiniz mi 30 ton yap boldunuz?
2: Yedim şunun gümün turvatı mende cinim için. Şeyhun yolu ravan deydi. Konu halin tarafı yolu ravan deydi. Yömanın uçuruyor rahmet. Roşengül hanım deydi. Kaşka konuşer karapmanga yolu ravanken deydi. Kaşkar taksi deydi. Ben daha Guangzhou'dan hoca zen geldim yolu tuzluk kılış yok. Şunu da ravan deydi rahmet.
1: Boldu makul.
2: Cevlan.
3: Konu zayma Roşengül komşas. Açın sürüp programı. Mutlu sürüp ma uçucanı yol koymuşak. Programı kızıydı. Açın yol koymayla ma uçucanı.
2: Ben misli büyüdü ki tuttu.
1: Cevlan. Dep oldu.
2: Ben koydum.
3: Ben bunu uçacağını çıkardım. Ben bunu çıkardım. Eğer size uçacağını acaktır. Arama olsun da çıkardım.
2: Ya bilip hop size. Ketren Gül.
4: Sonra aslında benim ablamın günahları kalırıp çiğit geçti. Açıp şişler, priyelerin şişler çıkıp değil. Kollarına sang sang vurup. Ay yıkıp yıkıp. Ben kusur sürüp sana
1: Urup yığıldı
4: da sonra sürekli
2: kıyıldı.
1: Eş kılıp.
2: Ma piki aşna kılıkke, ma aşna uruş kısal, ma nevri inilirim ne deydi.
1: Aşna bir eski takılır oldu ço.
2: Eski takıdın bir iskemiş piki.
1: O şeylik derekna tüyü turguzup koyup, mişe tursan, mandak bundak nim kılma edip oldak ço. Aşna kılıklar var.
2: Şıkıp, xeterli işlerini kıldırman lazım ama eski takıla.
1: Kıldı, derek, muşun kasın en iyiz yamış alayın sizge. Yamış tıkamaz mı, tutkar dereklige. Aşta yamış
2: çıksa. Sile yamış alaydı, hazır kıballı yamış alayın mı? Hazır kıballı koy. Çömülüdü mü kokaydı hazır kıballa?
1: Biz sel yeldenge aşı yağan gibi işini başta kılı düzüpçü. Nureli.
3: Nureli, yetkili set kaçkaydın yolum kura. Üç kila doktor hanımdan aldı şu yollarımı kaçın istiyorum.
1: Makul, rahmet.
2: He, bana eslimi demiş ki tuttu da bana. Ey, can şey kıga. Aş bana, abdan abdan kılın ucuma baka. Oturvam ayım okurak nuyu uğrap ayadı baka. Vaktim toş kuzup.
1: Şu.
2: Vakti de iştap şu mayıcıymış can şey uçula. Birgi sayıpan birgi mis can şey uçuya. Kitap şurmaydı.
1: Ma esneme işlik tapşırdı. Diğer vakti de tapşırdı.
2: Evet.
1: Onun üstü bağısının belki muhafık yaşı kıldı.
2: Doldu. Merziye.
5: Kütürek kütürlüklerine indi kutular hava.
2: Yeni çö?
5: Adil kutlarını aldı, doduğumun maşanı aldı hava.
2: Buldu rahmet.
1: Siz küçük vaktiniz bu maçta cık tamak yemdiniz 3 kilo de. Ya küçük vaktimde ondan yemeyen bilen 10 yaştan aşkandın ki indigenden o vakit 5 kilo, 6 kilo yer oğlu mektepteki vaktlada 7 kilo çıkıp
2: gelmekte. Şöyle manda pingüncü manda tanşıdı.
1: Oş vaktla dem, şunda toymay, yep kısım semremey, açtak vaktla kent tutayım.
2: Hazır kadar onda kattı nesle nede, kattından mı diyor, kaynak zor çılap, bir iki tal çakmak kan bilen, kuskus duyguzdan vaktim zor.
1: Bu daha şöyle ki vakti şunda mı toymay tam cümle, tuluk otur bilen daha çok alt yet değil ki.
2: Toymay yutup getke şun hazır cıkıyor parmağda.
1: Toymay lan açtak, oy bekleyen gang yaptım ha. Aşı vaxtlar po gep emes, hazırkı mı şu, bir aile mi şu, 4

0: Canının yaydığın tamığın yavet yavet gidek derecede açtak yaydığın vaktla şu.
1: He.
0: Uğruh liken. Kızızık da.
1: Tensen kong yartırap yollar avan deydu ha dostlar.
0: Kaşkadi yol kavrama konşer naisi yollar avan kerdi avçurun roşen gülü vatıp dur.
1: Karıganda kunduz adamının maşinayı daş mağardı üstünken de edip olmaz. Bu kaldı liken. İdarğın sipetten.
0: Yakşı yakşı. Zöhre de. Mışkisi aydap koyda şıkılıp.
1: 38
0: tonu yapıp mı hesaplap baktım işkile boy nimanda çıkıp yapatken hey roz çıkıp yaptım da şu
1: 38 yaş kırıp da alım canım
0: Tuğunca
2: Üçürgen kadar yaşıma aklı kaynasın yolu kirbette maklı kaynasın azat kiyolur koş şimdi kiravan hava akıl bakmış şimdi yaşı taksim açlar kazar gende kira yok
0: Kivaz terelem siz de kunduz ay teremeydi
1: Yak ben tegenlikin alimite baktım da
0: Ay o ne çıkın diğer program tegen demeydi onu
1: Uy aşağıda 15 gün tegen hesap emez mi?
0: Hesap emez
1: Kaç gün tesem tegen bulmaya avuşurcan?
0: Mesle mesle depreye kivaz terelemeydi
1: Çıkıp ömrümde bir kıtım bulsun teyir bakkan
0: Nasıl depreye kivaz terelemeydi kalıqanda olduğun ne? Kivaz terelemeydi kalıqanda ki Müşü İyisini bülsü lan Bir oltu yetti mi yeri ya olmasa onu adamı cik yeri oldu da onu küçü Aç işini bilip lan kılalayda vaktlarda en destek kevaz içilge vaktlarda küçük vaktlarda
1: 100 mu yerim ba?
0: Halt ekip yerdi Kırının yakısı olta kızıp koyup apıs kevaz derdi karan onu küçük vaktlarda çö Çivin talap oltur ses Onun iki azırak bir kevaz terelik dek boğa vaktlarda Tessiz mi ten koşulup terisiz kevazını Mektepten kaytıp kipin terisiz Anı bayram
1: demiliş
0: Bayram demiliş vakı mı şu bu yetkülük demiliş vaktlar Tunalı bak terisiz Onun için açtık terip terip terip terip Onun için mektep yakışı okup Onun için pahtı yemeydi kan bukalsız Karan malını pahtı yereleydi deyiniz bu ne?
1: Emsi ben terip bakkan
0: Onda 5 gün pahtı yerip ben pahtı yereleyim demeyin Siz
1: sizi Aliki, o vaktiyle
0: pahtınız var Yiyken tamamınızın kötemeydi ben sizde koyayım Ziyanlıktı kuş o
1: Şuna ulama Hem siz bilen talaşka adamın özgü ahmak hem de talaşıp utamayım Lekin hayatı da bir kıttım terip bakmakan hanım kızla bacımı da koyayım Şu aşçak da aptap nobdan yiyem cinim. Şunun kadar bu?
0: Aşlanma şu kevezlik satmadım ben tikip aşağı gidiyorum. Mişer yetip koyup tip seyak diye seyak kevez.
1: Ay işi yok aşnak bir jamponla diye atkan.
0: Aşta mı?
1: Ya çoş kalla mıydı? Yürüp yürüttü.
0: Ha o sizin yevet miydi kokman? O başka nesin izdek mangan imo?
1: O yigidek bir mi kop koymuduktan yamanlap çiketti şunun oda.
0: Bu çoğun ben dedin bu şu Yangwan şovçuyu geldim yollar avan ki kaçkanın havası bak yakışı edip kaçka
1: taşı İyi saniyemden nimetken de bugün salamını bak çoğun kıgan dek durdum
3: Saniyem edem
4: Salam salam kunduz ay hoşçakalın hoş geldiniz Güzel çak çak mekan oğul çıkartın otuk mikrofon salamlar bulsun Lamın cedanla saniyem edanların salamlar getirdi Sabahın gideye yanın saniyem edanız neymiş kuat ettiğen de
1: Ahmer
4: ayetini ondur lağma ayet vardı da
0: Ahmer ayet de
4: bana Seyir aldırttırıp deme
0: Ахмер вайтларыма иттеп мына.
1: Итин айда тамакны ак казанга майны коюп.
4: Мен сезге барган кете, тамакларны тартыклан такап, тамак ичин бек яхшы күрмө. Тамак йеген адамнымы бир хил хадык чыкты. Үземнең бир хил хадык чыкты. Келиңләр.
0: Булды Санияда.
1: Рәхмәт, Санимдә мишкмиш мишна кып кеп китти безгә мисә.
0: Сезнең бер сорайдыган бер суал ватты. Сез кайсы мейтонны ишлетәсез?
1: Яшык сездең.
0: Bu 22 yaşlık tehlil çıkıpsız bu. Ben sizi köygenci mi ben Saniye'de?
1: Köygen kaç kılcı da.
0: Köyge. Saniye'm apam desem buldu ben. Siz kandak meytuğun için bu Saniye'm sakan bu kapsız.
1: Resmi renkli
0: kırmızı. O da görmeyin aşkına biz bu işi başka şıltıdık Allah'ım işte son. Saniye'm apam bu yolla pereçiyor mu şimdi? Bana meytuğ kıpakı evzağın edip. O iş doğru.
1: Yaşır gidip de.
0: Onun dadam işkisini meyti okup bir resim tat bakayca
1: Anağız dadınız meyli ayağınızı kıksanız ayağınız aşına kıpsız gayvet besin Şunu gün dün günlük yaşır getti de hoş olup bunda Yümem siz?
0: Oy onu meyti okanı kaysak aşı petri besin ha
1: Dikin kırana aşı kazanğı mayını koyup bizgi şipping tatu atı da en sıra kaldı mı kazanğı o hatalık şıkıp dey
0: Dolkun kamdan ki ofçoru bak ya mene Dolkun çoğundadığımızın ki
1: Anlayla
5: Koşurlan kızak
0: Heee
1: Çoğundadığımız emezke
5: Kanda ağalınız
0: 70'de çıkırdı
5: Her ya set kızım kanda ağalınız yaksı mı
1: Yaksı yaksı Bugün
5: ağırlık kısımıtın ustalık başı ömrünle Berket bolso
0: Hey rahmet
5: Haa Mertin atmışo Hayrat çıkıp radyo nasıl şunda ağlazını Kişir sırayla tezel ettik Olmak
0: He
5: Çıkladık ya şunda çoğun kendine sılırlandır
0: Ne qulay deb?
5: Birdan yerimdan qasarasdan da on yaq ulaqlarimni utasanmi bula, sen ichini qiysan bula deb. Qalonni mundi shuat bilan baldirim qanday bo'pti?
0: Yaxshibdi.
1: Bilan bo'pti.
0: Yaxshibdi, davomli qatnashib
1: turing. Sizni akidayli bo'ldi bu va demay. To'lqin qadayli ovozingiz degan shunda akimizdek chiqyapti mana.
0: Sho, shuna tamlan sep bo'lib hozir kel. Bir 20 qo'yiba, shu qo'yib o'taldi.
1: Bo'ldi, to'lqin qa men Qunduz ay juma, Qunduz ay qizimsiz bo'ldi.
0: Aybikka.
3: Mağın bir medet verip koyunlar Kumzay.
0: Medet sizge.
1: Medet buzun.
3: Kıdı kuruk yeniş gelmeyizli sıkım kıraç kıdıdır.
1: Aybikka. Aybikka. Aybikka.
0: Çıkıdı çıkıdı. Herida
1: çıkıdı. Aybikka.
0: Ha chiqmaydi Bekir aka yozasiz. Unda yerdan kratasiz bo'lmaydi-ku, opasiz bo'ldi, akasiz bo'lmaydigan tursa, ay beka biz sizga krat chiqdi deb krat beramdi. Sanji qorda o'xshar qir.
1: Yo'q, bugun mush qiz hozir chiqmagan bilan tushdin keyin mush ulab chiqib ketdi-ku, mush krat degan pul degan tepkida bir bugun 1860 qo'yliq mingtasizmiki siz? Lekin shu yer qolasizmi ay beka?
0: Un chiqmaganmaydi.
1: Ha? Poasak mucik, poasak mucik bo'lmamda.
0: Bo'ldi, unda g'am yemang-a Oybek aka.
1: Shunday emas.
0: Siz unda g'am yemay, normal, unda rahat, xoshal qoram ishlanga. A chiqsi chiqqa, bo'lmasa unda zam yag'iz, radio anglab payzay qaytib kelmaydi.
1: Shunday emas, g'am yemay, o'xshagan nimaga berib, a bu mehmonlarni qo'yib, pachaq bosqan polo yeb kelgan.
0: Ayda qiling-a. Bo'ldi, bo'ldi qiling-a. Voy. Bo'ldi, bo'yidiklar nim qusun, o'tsiz, tek orlishmaganga
1: unda to'xtab qolgan. Uydikil tapsa, siz rahat o'tiring, bo'ldi. Uydikilikini qashlam. Anikini qashlam.
0: Ashta qiling-a. Mana. Yani oğul koymayı cümlemiş, ben kutullar.
1: Resmi. Antimuncilığı oyalı bir kavuk etti diyen böyle, yani bir yerlerde işçi ağrıydı bu Uşurcan'ın için. Bir yerler yakışıyor bu bana, on bir yerler.
0: Yok, aşı, çastot şu bu içe tuzsuz edip, oylayı bende, arzu okulu bende.
1: Şu siliniz.
0: İşte pul tepe aldığın kutulların kesem o.
1: Açığın kildi lan.
0: Cevla.
5: Aa, dediğin eşit, yıkacağım olsun, yıkacağım. Baş kira yok artık, yıkacağım başka.
1: Yıkacağım olsun.
0: Makul.
1: Benim bir tağam battı dedi o. Beyni silah dediğinde, aş nevrakamın postmasını öz tıkıvılıp, akamga aş postmasını ufkan tıkıvaldı da koyup, akam kilip, meamidim dese işemeyi bakadım baka tayak yiyenden la. Oho, bir kettim, aş ne, benim tağam, tağamın gibini kıldın la, deyip Ayferin adatısı.
0: Oysa akşu. Өзіңізде үйтіп-үйтіп допыңызды деп тұрды. Ойшта қойта.
1: Ол дарақтың шиқығы адам, а?
0: Илік үйгіз қолыңыз жетмейдіған бір елік илік қойып, оле. Оле деп пайда болса. Тоқта, бұда мен шүкірлік болған жағда ашының балдыры ба, нәурелері болсын ба?
1: Ә.
0: Ашының қанда болса қыл кеп, ашының беріп таза.
1: Нұр.
5: Гаяло қошығы шараван кез, гаяло деген сан нормал жазып шүкірлік қошығы.
1: Болды, Ахмет Нияз.
5: Мұшыжан ака, Қундызай хадаш опырыса, яқшыма бізмішілер пікет, сіздің аңалатымыз дима.
1: Ha, yaxshi, balan.
0: Ya, bo'pti. Undan tamxos.
5: Bu yerda ko'nglimizda yerim qimmat, tushgan bizlimo. Biz bozor qilmay yuringiz.
0: Shu archida mikir, a yo'q deydi shu.
1: Bugun umumiy kira yo'qmi, nima? Bugun nima kunga? Bugun dushanba ekan.
0: Ha, shunga 3-chi atrotdan oldik yo'llar ravon kerap, ha, kanga balan, ma qilib.
1: Men bir maslahat ko'rsatgan bo'lsanglar, men o'zim Xotandan, hozir mening o'rnim Urumchida. Аялым правысыз мотоциклет хайдап, қатнас сақшылары жариманы қойыпты. Азыр Үрімчіде правы алмақчы болып, мектепке барған, мектептікілер ашу жариманы жууш үшін чоқым Хотанға беріш керек деді. Чоқым Хотанға беріш керек ме Үрімчіде халқы қылмамды деп.
0: Жоққа Үрімчіде қылды не?
1: А, жариманы
0: осы. Үрімчіде болған ішкен ғой. Үрімчіде болған ішкен ғой. Үрімчіде деп тұтылып, оның кейін ма правысыз автомобиль деген қатарды бір тарап қолыпты.
1: Үрімчіде қысыңыз мұ? Әгір Қотанды болған болсын, мен Үрімчідің ұқшат шиян жәремасын төлей әлейді болу?
0: Бәз бір түрлеріні беріп, бір жердіға ішкел. Майлық правыз жоқ емес мұ? Кемлігін апырып, мұнда құтып бір жердіға ішіру ба? О, Үрімчіде. Лекен ма ішінің болға іш мұ? Үрімчіде болға ішкен. Пәкі әші нұпозның ол Қотанды қалдыға ішті. Бұны да о, сіз әші қайсы чоң атыратты болған болсын, чоң атыратты берің а?
1: Қышна қылаған.
0: Uçukum mu koten gibi bir kılığa çıkıyor ya koten de boğan katnaş kanı kılap kılmışsa kaske bu.
1: Üzünüz aç tevellik oranınız ki yıkırak aşı etaretki kırıp lan kısınız buldu.
0: Lan Nurgu anlıklarımız hesabatını obdan kıp yigenini hesaplap çıkanını
1: koten de boğan işken. Koten de boğan işken. Hazır yigenin hesabatı. Koten de boğan işken.
0: Koten de boğan işken. Koten de boğan. Onda az koten varsız.
1: Бар деген сіз.
0: Хотан онда болса, мен тек Үрімчіде болған шығар.
1: Чүнки ау правысыз ай деген ке емес мо, ау.
0: Оны дегеннің шо, ашу, неде болған болса, шу атратқа беріп, ашаға беріп, бір жазылған нәрселер бар. Қол қойып отырған кеп.
1: Хош, Раван таксиның ушырай.

0: Андас ойлуш бакыла, э?
1: Ва тантербе жолдор жоллар аванке Абдулланов чөрө.
0: Ойлуш бакыла, ыла вакты окапты. Достор, сайтыбызды мо тогурлуп алайлы, вакты ылалардан кийин кайтып келебиз, э?
2: Бейжиң вакты саат 14.
3: Куян.
4: Yer belgesi orundan öy setibileş cemiyetinin şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Halkıra Çombazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalgunun faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin heşemetlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seç icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir geriş yer mu köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianşan 1. numarlık turalgısı tabiyeti boysunu 10 milyondan artıq mablağ sinini bərpa kılıngan Ali derecelik bağbaranlıq mahall. Versal Sarayının mənzirsidin örnek ilingan. Tianşan 1. numarlık turalgısıriki otur hal egiz qabat binalarda əmmi ayılının küllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi ba. Derizinizde assınızla Tianşan bağ orman mənzirsini körəleksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltırıq rayondan öy setiviliş köngününüzdü gerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Göğal Öycay Çekşirkinin yeni öğünü aldın seç icazet numarı 2024-650-102-00-125
5: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alay desəniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
6: Jungo telegrafining tayinli aql qaranchiqi AI aql ko'zlash va oilga qarashdagi yaxshi hamrayingiz. Yashanganlarning turmushi, bolalarning o'g'inishi, ermak hayvonlarning harakatini ko'zdalaydi.
7: Butun kunlik ahvolni AI orqali xulosalab, bir buyruq bilan ko'zlash dokumenti tayyorlay oladi. Sin xotirasini takror ko'rsangizmi? Uyingizdagi ahvolni aniq bilib tura olasiz. Tayinli shilyan app detalini ichib, boshpatdagi Tianyi akıl karançuk közlüğe kirip, akıl küzüşünün kolaylıklığını sınap görün.
4: Yer belgesi orundan öy setibileş cemiyetinin şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqıra Çombazar yenirgi Tianşan restisi de 514 yürü şeşemetlik turalgının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün menzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianşan'daki katlı cemiyetinin heşemetlik turmuşudun behraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bulgan tevkulada 5. evlat öyle yapa. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işilteleksiz. Paydınış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öğünü aldın seç icazet numarı 2026-650-102-3-16
8: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sen'at Radyos'tun bir vasıta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
1: Yollarınızda biz
0: Emra. Biz Emra.
1: Anlavatkınınla çüşlük yollarınızda biz Emra programımız ya. Devam başlıyoruz ya.
0: Şunak dostlar çüşlük yollarınız biz Emra programımızın şiltipak Allah maktab dost buradırlar. Bir-biri gitabsi yakaladığa İsil Abdul Fokı Abdulları alay talep kıldık.
1: Yine bu şu Şincanlık İsil temizde şürüşük paliyetimizde Akmervayet'in ulları, Akmervayet yağları, Akmervayet gürüş, Akmervayet açık sulu. Hem şu mesletlerini işletip, tamakını bile okuştuk bitirdiğin mikmalların başkanınız katlaştı.
0: Şunak, onun başka radyo aldı dedik, doyin aldı dedik, şöpinho aldı dedik, suyumluk anlıkçı dostlarımız mı? Kollab, kuvvetlab, kızgılık bile katnış atıdı. Tamamlık takip ettiğimiz dostlar, kiyinki bir saat yeni sizler üçün ela mulazmetli bulumuz. Yol uçurları birinle, katnaşka soruyduğun sual, mesletler bu sorunla, köngüllük ehmiyetlik diyemeliz. Oturup koysanlar, bu şu vaxtını bir ehmiyetlik iyi kısak, bir nepki irsek de böyleyimiz. Merhamet. Şincan 1074 koşmağın dostlar koşulunla, doyun kırmayan dostlar kırınla, neymiş kıldı? Baydı kılam di, belen bulam di.
1: Belen buldu.
0: Belen buldu, belen buldu.
1: Çaçı paçı, ya koşun yeni bir kıl varyantı var ki. Yaparka.
0: Çaçı paçı memez mi yedi? İçe piçe deydi, u memez.
1: Yok.
0: Tapa mı di? Abayık ilan koyga vaxtı da xeyl muna hazırlaştım, tapa mı di?
1: Aybike.
9: Yok, şimdi efret yollar alayken.
0: Орнун
9: Аллаһ
0: тактиктан да бекер кимдер айтып келип, бүлейнең атрафа алып. Жаңлым
9: бот, маңдан.
0: Эсел айбике. Орнун багаңда дейди.

0: Adıl
1: Kaç yaş
0: Sosar'ın
1: fırına
0: adıl
1: gitti
0: ya.
1: predenite başında ulan dek yok ulan bir daha olur bir şey kral. Dişil Maşını yok.
2: Bu cık inkas kılınğa mesele çoğu. Müşne var inkas koysa olur ki. Şeye bir kızıl çırak bir gitmezse. Ama o. Halık
0: Bombaydı.
2: almasını toktan. Çünkü o yerde bir piyadı kes, bir ütü diken, ikisi kes, ikisi, üçüsü kes, üçüsü, birisi ütü boğandı iken, kendine birisi kes, yeni ulap ötmek için olsa, yeni maşın toktaydı iken, aşına oldu iken, çoğu çırak koyup bese, bırak
0: Bombaydı.
2: yığılıp, toktan piyadı yığılıp, bırak ütü olsa, onunsuzun be bir maşınla toktaydı, aş bir çırak, kızıl çırakın vakti da,
0: Bombaydı.
2: inkas kılı. Ben
0: Bombaydı yani.
2: koşulmamış kepke, yak buludum.
0: Oy o Adıl Sol Sarayı'nın aldığı ne piyat kızıl çırak kıl bombaydı. Kadına saçlarımız depe kayış. Bu yağlı ne silen bir çırak var. Onun aldığından ma dabaza körsün aslı körsün çırak var. Uyak bir çırak koydu kaç olsun. İrmaş çırmaş olup. Aç mayak Şincan'da aşıyor gece. Mayak'a yaşlı bağıtçı sıkıcı bağırlıkta. A körsün aslı o bir yeke iş tosulup. Maşın mangıl bombaydı uyak'a piyatlarında uyak çırak koyuşka. Yani bu da size kapımanla anılsa uzanlama benim gibi bu içe. Bunda bir oyla pekan aş adıl sol sarayını aldığı aşağı dedim.
2: Emse
0: Abdülmobil
2: piyadılar.
0: toktaydıgan piyad çıraktan birini kıp piyadla ütü asın dep çıraktan birini bekitip koysun da kan dağı bitir iken.
2: Emse piyadılar yığılıp yığılıp 4-5 boğanda bir ütü asılı cuma aşağı
0: dedim. Aş anlıklık bağlık iş bu hemde.
2: Em kanda kılımız. Ben makul desem uçurcam unmayı atadı.
0: Kadın saksılarımız mı unmaydı o?
2: Bu oldu.
0: Bu bana depaksın çok kanımış anlaşta yüzüm daha para kalı işlete yapmış katnaşkan çünkü miyim vardı demez şu yolda.
2: Çünkü mavul ki erden bağının aldığı bir çırak pa arlık kıska de kıska kaldı kendi mekçi.
0: Kıska o körüktü bir çırak pa.
2: Adılda sana aldığın kızıl çırak koysa Erdoğan körüktü aldı yeni kızıl çırak pa musu Erdoğan nasıl kızıl çırak hele vakti uzun.
0: Oo bek tuzlu kedi ya.
2: Tuzlu kedi dike şu.
0: Mao minhuaca yolları mı koşuyorsun işte yollar aman ki meşk pası gazkanda normal gazı yuradı da uçuratı maşallah yok. Nur.
2: Çiğli gazkanda uçuratı yok gene.
0: Sizler o maşından çıksanla piyade Mağa sizler aşağıdan
2: Bek dikkat kıkmağımız lakin biz piyade oğan bilen
0: Piyadelen bek Lakin maşına edip Allah razı bek dikkat kıkmağıdı
2: Adet maşına edip Muşnaşlar cık fıçur galla Olan maşına edip piyade oğan vakti da %100% dikkat kıkmağı alaydı
0: Andın kilovatkan maşınlar Kattı işenmeydi maşına edip Allah çok Aha kilovatkan maşını mini köye diye Köye mi değil de böyle aç köymeyi kalsa de çok Açtalı öyle çünkü yüzeyde bakkan Yüzüm buraya çıkarttım ya telefon karap yakıp, ona buna karap yakıp Tuyuksuz oldu piyadla peyda yapıp kanca Yavaş tomuzlap yürüge bir cıgıldap kokup kanca Şuna a, karşı tarafta mı açtı kadar oylaydı Bek dikkat kıkmanı da Jodin'inki işleri, işleri demek ki He? Meninki maçtamdinki dayıkvense tükgen idi Köktepte resmiyetle geldi Tiyan şen çöydü mü karız tükgen resmiyetlerine bir cırgıl bulamdı. O ki nereden karız ağam bozsunuz? Kays uğrundun, kays cinungun aşılığa bardan gel.
2: Kays şirket bir cırpegen bozsa şu şirket ki barasız.
0: Bardan gel bu ne?
2: Şirket ne tapa mısınız? Şu özünüz ne? Şu kanun arkalık koğdaysız. Başına gel.
0: Kaşkar'dan narat kımangan, duku gönlü, kuşağdan narat kıçı bölgen yolla ahvalı kandaktı. Yakşı yol ahvalı. Nasılsınız burada?
2: Min Huaji taraf yollar şunda ravan. Çiğdi gaz kanda normal gaz bir vatı da ütüre de maşin yok dedi. Nur ne uçuruyor ya?
0: Omdan maşına cim.
1: Yaşasınlar, yaşasınlar, yaşasınlar, şaburcası, yaşasınlar.
0: Yakşı.
1: Bu maşı olaladı fakat pulta kullanmaydı ki cuma.
0: Olaladı pulta kullanmaydı ki?
2: Bunda kim geldi o?
0: Oşta dedi, olaladı pulta kullanmaydı ki dedi o.
2: Koy mu kıyırmaydı kan, küy mü mümem ki? Ömür uzun bulsun küy mümemden dedi. Küy müme anlattı size.
0: Kaşkadı bizim pulta kullanmaydı ki, hatırlayacağım beni bir ol dedi, ey sizce.
2: Bak kapılaydı kan, sılamış ne mi koyar ya?
1: Yolun üstü tuğa adamın tartı batkan, mamıga da mamıca mamay tırıp da tatlı tırıp demine.
2: Ya o kadar
1: çaktır, bazen bunu bu... Helk kıyamide ve kadakılma bu işte.
2: Bu yaptı, Absalom. Bu da yaptı, kına kılmaz. İşim olmaydı. Bu da dikkat kımansak buldu.
0: Piyadilem dikkat kımansı buldu.
2: Bu az çüşüp, kütürüp ötküz buyumuz mu ha? Lekin manda siz şu piyadiga yol berip, maşını bir turumuzlap toxtıgan bolsanız, sizin ayada birinci pozisyeriniz ba. Siz qargan toxtumğa oxşaysız Absalom. Çına mı? Çokun bir aval turumuz desep toxtaysız, piyadiga yol berisiz, belkim de Orunuzda oturup durup ne kolunuzla işaret kılıp ötün degen şirketlerinizden tatıp hemiz aparatkı çıkıdı. Siz aşı yol berip mu mağmıgan bosa, uçakta anan denken atırat berip, kan tüzümüş kansı kırıp, ben kayılı bombayım ha, deyip durup deyişip ispatını kösesiniz buludu.
0: Aşıda kılaylı, he? Dikkat kılaylı hemimiz. Oy bir iki avçurunuz.
3: Kardavan yedirdik, yollar avayken.
0: Мақол.
2: Юсіп керемнің деді,

0: تم خاص دوتلری
1: bu piyadeler deniz yol yürüyen bir çoktanın mecburiyeti yolu ergenizken mesela 3 numara şıkkız koyuza yasak buydu o. Bu amal yok yol birimizden de yürüyen bu kestirlik bombayı yok ama şu yapar işte. Fakat bir bulak bası işki aile veren buldu işte.
0: Doğru.
2: Şu o. Şu o.
1: Bu şıkkızı benim.
2: Dikkat kıtma aile yolda ya. Bugün Sayuli şundak ravan. Birden de sende mıyık kip oldu. Pati Gülhan'ın bu çoruyu yollaptı.
0: Buldu rahmet. Мен бекчек аңлайма программалан аңлат узун болду, лекин бүгүн биринчи кадам учур беришим деп тоюндаки Элзат исимдик достумуз. Менин сурайдыган маселетим ба иди деп шопо бир бабалио деген достумуз сурсуңуз болду. Я тоюнду сураң ва яки биздин вишинге кошуп элеп Шинжаң 1074 деп кошуп алсаңыз болот, э? Каршы алабыз.
2: Булу булу дегенде. Жолонунки алдыдаки жолго кошулунушта раван ке мамтимин такси. Şümgör ayını Badavan'dınmış, Yudavan zavutlağı mağındığa yol Koçaptı Uzbekti'nin ki aldıdaki yollarda sızıkla üçüp kaptı o deydi.
0: Abdüselam.
3: Mümkün başından avazını mingal.
0: Bek var amçurum ha Abdüselam.
2: Bir haberini yetkize ergen kulukunuzun itip duram ses. Ses. Kulukunuzun.
0: Ya anlap oğan tünegün.
2: Anlap oğan mı?
0: Anlap oğan.
2: Mehmet de bir kayını keypiyat
0: olsun. Ya moçenke. Bu da işim olmaydı.
2: Moçenke? Ravrus moçenci mi o?
0: Mayli.
2: Moçan
0: bağlı. Kanakam zemdi şu. Beş koçan üstü mü? Amal yok kuşudan gep. Çıdıran çıkan.
2: Okuna. Mayli hemse.
0: Kokma yokuna.
2: May bağısın tanışış. Huturşi. Hı. Tayyar mayının ki bağısın tanışış. Kaydısı gasasın. Kiler kıtın may bağısı. 9. ayının 24. günü saat 24'te tanışılıyordu. 9. ayının 17. günü yeni ömüşü devrilik statistikinin 4. hizmet günü de benizin ve seliyerkinin aritonlusundan bağısı ayırma ayırmalda 610 yön ve 590 yön üstü mülçerlendi. Bu niye? Litre'ı sundurup hesaplaganda 92. numaralık benizinin her litre'nin bağısı 4.9 bon. 95. numaralık benizinin her litre'nin bağısı 5.2 bon. 0. numaralık seliyerkinin her litre'nin bağısı 5.2 örülüşü mümkün.
0: Da örüleydim.
2: Maynak.
0: 24-нче сәгать кесәт. Шунама 20
2: сәгать 24-тә.
0: Як 25-нче сәгать тәвә буламды чагыда.
2: Йок, 24-нче сәгать 24-кә тәвә булды.
0: 24-нче сәгать кесәт, шу вакытта.
2: Ә, кесәт 12-дә.
0: Ә, менә дигән гәптә. Бака, бакадан аш о җитчанга барабыз, уябияга миңып түгүтүп амайны. Бозлык кыды куйыбыңлар.
2: Өрләйди ке.
0: Ә, 5.2 пон өрләйди ке 95. 92 4.9 пон өрләйди екен.
2: Yöcünge yöle, ma ikinci aylarını
0: terap. Bir yaklaydı gen, bir yakışık yaklaydı gen, tanıs lakin.
2: Yok, ma üzem dağ, içim bek ip git, şun ufuk tepi çıkırıp ettim. Tört mone, içim bek ip gittim ben. Beş mone.
0: Demek bir bakmayı kaçılsak, belkim 40 lirik koy, parak buluş mümkün
2: he? 50 litre de pesa bulsak.
0: 20-30 koy, 20-30 koy, 20-30 koy.
2: Yöcünge yöle, ikinci aylarını terap, koşuyon işte yollar avanken. Adıl Solsarı'nın aldıkça, halık kolay çakçıkansıkla yardım kısa. Болуду токта маң токта маң деп
0: бир кыз токтойдуган учур бар экен шу учурун жеткизелим
2: макул
0: үрүмчүлүккө бир кысым жол белектеринде 9 айынын 22 күнүдөн 23 күнүгүчө газ токтойт экен яны атта достор а үрүмчү шаардыкы нанчан жолу тынчтык өстүңүнүн гарип тарапындагы клапан кудугуна алмаштырыш курулушу кылындыган болгочко газ токтутуп улаш машгулаты эп беришке туура келеди 9 айынын 22 күнү саат 22:00 9 айынын 23 күнү саат 8:00 Сайбаг райондагы нанчан жолу яны Алтай жолунун нанчан жанубу жолугучу болгон жол бойдуки орула Нанчан жанубы жолу яны Нанчан жолунун куралдык сакчы кысым докторханасыгычы болгон жол бойдуки орула Кумул жолу яны Нанчан жанубы жолунун тынчтык өстүнгүчү болгон жол бойдуки орула Тауян жолу бойдуки орулада 10 саат газ токтойду алакадар газ иштеткүчлөрүнүн алдын даярлык көрүшүн эскертебиз Bu kıtımkı gaz toktaşının təsirgi uçuraydıgan ahalılar Şilay üçün Mehman Sarıyı Ultraq rayonu, Nefet Şöyəni Ultraq rayonu, Kömür Kan Doktorxanısı Ultraq rayonu, Kan İşleri İdarisi Aylıklar Qurusu, Yolucular Abdumobili Zavuti Ultraq rayonu, Poşta Telegraf Məktivi Ultraq rayonu, Muyit Tazlıqı Maşillerini Remot Kılıç Urni Ultraq rayonu, Cinsi Xuayuan Məhəllisi Ultraq rayonu, Rüycan Sarıyı İgiz Binası, Cinfu Yuan Cinfu Yuan Ultraq rayonu, Rüy An Ultraq rayonu, Huakang Öymülük Ultraq rayonu, Muzi Canubi Korosi Ultraq rayonu, Yezi İgilik Pallar Akademiyası Canubi Korosi Ultraq rayonu Katarlıqlarını özçik alıdı. Şuna altın tiyarlıq görüşenlerini alaydı eskerttimiz.
2: Longchuan köçüsü altın bulak yönlüşke maşallah köpürekke karşılığı niye ravan kere gafçan Abdullah'a verdik. Rahmet Abdullah. Hoşçakalın. Hoşçakalın.

0: gerçekten 10 may görüşlerden. Bapdı mı?
1: Yakışıptı.
0: Mini yeğen maşına eliştin toskan. Muşu mayının bağısına köpüre.
1: Şimdi konu maşına zeyde ayırdınız mı?
0: 30. otur mektepten ki oldu bek tosup gitti yeri gavçın. Yasın cana vatıptı.
1: Bulak peş köçeleri ravan. Nongçuan kutsi altın bulak tarafından maşınlar bek köp. Karışlı niye ravan dedi Abudu'nun uçuru ya.
0: Mau küy mumay ayal mı yak he? Mumumuz dep tutsak
1: dedi. Şimdi mi? Küy mumam düz er ulamda. Uy.
2: O şundan küy mumay, sermay, kamumay sen. Arasını yolla koydum aşık o küy mumay diyem. Abdan mı kürülün ha?
0: Yaka o emes o.
1: Şu aşı.
0: O emes o diyen mumumuz o diyen çoğun mumumuz. No, kasa tayını paran test mağdıgan.
1: Şu. Ben de yakşı tetik kıyırgan.
2: O şundan bu çağda yolunu sakatlı verse
0: Yadla ütenmeden sıkıyorsa en yakışık olacaktı. Aç öğretmen sıkıyor biri. Matrap dışı geldim durup atırıp atam dayım durun ne? Yadla ütmeyem de. Kimlik? Man geldi itiş. Boşarak atasız da itip koyam dayım durun yok yadla yiyorum.
1: Sen bundan simiz okşuğan da dumbulak adamla öz dumul tıplam he?
0: Kızlık mı piyadla yiyorum musun da?
1: O şeyde ütü duran piyadla çıktıysa aylıkla korusun netisi var şeyde.
0: Ne var uçuyorsunuz?
1: Mehmet
0: taksi.
2: Salam salam bürdiye tutup mayaken mümkün mukam bilo yollar var.
1: Bıldı rahmet.
0: Buldu makul rahmet. Andın ma o tılsım sizin bu çorunu tapşır aldınız değil mi? Korsunuz aşkan bolsa kapı olmayı. Maya maha niye geçtiren de. Evet ken tamaklarınız kendi.
1: Resim tamaklar niye yigil uğan bolsa kıt tamaklar battı. Esleme. Sen ne dedi
0: o kız bu tapamı atmış mı canım? Ya istek için talep ba boyu gizliliğin unutkaptı mı hemen bir metre 50 netçim 50 netçim o işte 50 ve top turuna biz burada materyal ne aktarıyor?
1: Azar inna kucak bir ötele boyu gizlilik ne ya? Bu oran taksi neymiş oldu? Beijing şimal yolu mu ayrı durum? Körük karap manganda maşallah bek köp dedi boran taksi ya. Ayrı durumda maşallah bek çık dedi ümit var rahmet. Nur.
2: Ilgar verirse çayımı açan yollarımı koşuyorum istirava.
1: Buldu rahmet. Mehmet taksi.
2: Salam salam böyle diye tuttuk. Mayaken mümkün mukam bilo yolları var.
0: He mene. 55 ke. 1 metre 55.
1: 1 metre 55. Dün.
0: 1 metre 55 ke. Tüven
1: bulsa ötmeyken de.
0: He. Açtık ke. 1 metre 55. Dün yukur buluş gerekken.
1: Hoşurcan.
0: Oy.
1: Sizin hakiki erkeklerin has uslubunuz ne?
0: Vay vay. Onda demek.
1: Biz anlıkçılar üçün radyo diyen hemma adamını terbiyeleydiğin bir sehne. Sledek bunda. Oğallarımız. Oğlanlarımız.
0: Top durun.
1: Terbiyeleş. Ülgüsü değişki buludu.
0: Mındak ya kıran.
1: Bek mahtı versiniz hıcılık tutucu bu bana.
0: Vay uygep de anlat. Mındak ya kıran. 1 metre 55'te yokur bulduk Allah kırama. Çoğun tipti ki mesela A1 prava, A2 prava, ma amviye katlaştığın A3 prava, B2 prava. Bulağın iki kere kıran. Bulağın kaç 1 metre 55 ölçem ki. Anda 1 metre 50'te yokur buluş gerek ki ma B1 prava aldık Allah.
1: B1 prava.
0: Lekin ma S1 prava, S2 prava, ma S3, S4, S6'te ma Allah'a koyduğun talepte bunun ko talep yokken. Hazır biz ma tordun aktarıp tapkan cevap mı var? Açtıkken.
1: Siz türdeki pravlara pek alayda manç buluş dep talep yok ya hazır hem de. Asasen ölçem gitdi de oylayımız bu hem de ya. Kuramı gitken ballanın. Hem de ma o çoğun pravlara 1 metre 55'ten yukarı dep talep bakken çoğun.
0: Açtıkken.
1: Hazır ilan anlıklarım kilip benim.
0: Anlığınız kez anlayla, azırakla anlayla misin? Cümle mağamın sana uçur bak, yığılık kaldı.
1: Buldu, buldu.
3: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçə Şincan Xalqara Körgəzmə Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yığın tiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
4: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyatının şerbi. Bir heri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilodu. Turaklıq temperaturluq su üzüşkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlik de çinikseniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşametlik turmuşu

0: ama şu İttifakın ünlü namazı, Cenab-ı Hak şöyle altın laf sorusuna Allah kâhı çilek yolun her iş sözü kapatırı var.
1: Yoldu, rahmet.
2: Havara yakvalı karsak, Ürümcü'nün kelgüsü 3 günlük havara yakvalı tövendi gerek oldu. Yani bugün gündüzden geçe geçe hava uçuk bulup kiyin bulutlandı. Temperatura 20'den 29 Celsius'a biraz çıkacak. Muş ayının 23. güne hava bulutluk bulundu. Temperatura 16'dan 23 Celsius'a biraz çıkacak. Muş ayının 23. günü gündüzden geçe geçe hava uçuk. Temperatura 14'ten 24 Celsius'a biraz çıkacak.
1: Hasta çüşüdü gene kelgüsü neç gün içi daha temperatura bize tövendi bulduk ya dostlar. Soğuk kamsın. Pesalanmaşka vakti daha demesen zukan bulup kaldı. Şu an çok yepyeni bir işini unutup kalmayla yemek içmeklerini, tanışıp susuzluğunu köpürek içip kılışınlarını tavsiye kılımız.
2: Ösümlükler bağıtsızın ki aldı ki yollar koşlanıyor, yollar avan ki adı gavuşturdum. Mahmutcan taksiye evertip de. Etiye iyileştirmiş Mahmutcan. Aç Çin çeynek ki.
1: Haa mübarek olsun.
2: Haa akadkanla ömür uçurak.
0: Örmek şu burada olsa yok öyle. Altın blok sorularını aldı denmiş o. Yürüdüm körü kütülek. Göçlü hazırım atırıpma yollar avan. Dostlaşı.
2: Oldu. Alımcan. Alımcaka. Alımcaka yakışı mı?
3: Bir sürü maşına akarsak da maşının izinin namı da ama şirketinin namı da aldık aldık için bu doğru mu hata mı?
1: De şu ihtiyaç şu bolsa doğru o.
2: Hem şirket kalan bu şirket kalıdı. Bazı bir maşınların hem de yüzü işiltidi. Şirketinin namı da aldık ama da bir iş var. Yüzü deyken düşmüşse ben de bir ya bulan imiş kaçta kıldığın ne? Yüzüge mesela mavi düşmeydi. Deyken. Şimdi onlar dükkanın namı da ya şirketinin namı da açtık. Elip onun kıma karız çürüp açtık aldığın iş bağım de. Yani bu doğru emez bu iş. Yani bu benim de mundaq çıkan çağdan öz iş yıldığına kaldı. Lekin andaq bir de bir yerden karşısında bir aldamçılık var bu işte açtık mı? Şundaq tarihsiz. Kiyin andın bu maşının nüfusunu yürütkeş deyimiz ve başka işler kendi çağda andın bir avarçılıklar bulmaydı değil olmaydı.
1: Varız doktor oldu numar 200 koyluk mıngıp koydum deydi o.
2: Dikkat kıtmayın, anne kısa aşırttı da bu.
1: Varız doktor, anda kısa uzunmaydı.
2: Dikkat kılın. Onda olsa azırak ele almayla.
4: Mihmanhanıda signal kişilik. Ama ucurda signal yok buladığan. O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldığan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir körstüdü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her bir iğiz uyge bivasta ulap verildi. 1000 megabaytlık tor öyünüzden hemen yerini kaplaydı. Öyünüzden erkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bahırını alaysız. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı karab, məksuz itibardın bahırman bula alaysız. Tezden Şincan telgrafının ticaret zalığı beri bicirin.
5: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemetinin şerbi. Bir geri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara çoğun pazar yenirge Tianshan restisi de 514 yürüş yaşamettik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terlikide çınıksınız. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetinin yaşamettik turmuşudun bahraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavpulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işit deneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirikli'nin yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-0-16
6: 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10. ayının 1. gündən 5. günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
5: Bir geriş yarımı köpülgü yaraydıgan Ürümçi Longchang Kutsiriki Tianshan 1. numarlık turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılıngan ali dərəcilik bağvaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğa Tianshan 1. numarlık turalğısiriki otdır hal egiz qabətli binalarda əmm ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991 556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekiş Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125
7: Tengüştün katlı mükafat. Kava için hemen tazlık kaygazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengüştün katlı mükafat. Kava için hemen tazlık kaygazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Abul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskademdisi itiladı. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmakta.
5: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir geri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşametlik turalğının paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaklık

0: Temperaturlik su üzüşkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş üyde terlikidek çiniqsınız. Siyafet salıda dost buraylarınızı kütüb olsanız bulundu. Kianşandaki katlı cemetinin hacemetlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrdin 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan təvkulada 5-ci evlat öyle bar. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işit dəleksiz. Paydınış nisbiti yukur. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirikli'nin yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 tashabbusi, tabiati bo'ysunib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'boronlik mahal. Versal sarayining manzarasidan o'rnak olingan. Tianshan 1-chi nomorliq turolg'usiriki, 4 xil egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusliq oilani ko'rish doirasi bor. Derizingizni ossangizlar, Tianshan bog' o'rmon manzarasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao uy-joy chekish shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125
1: 2026 yıllık Şinjan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cu ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şinjan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yıngdiki avtomobil Körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlik dövlət yardan pulu var. Avtomobil sit olay desiniz, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Qadırlık radio anlayıcı dostlar. Programımızın vaxtı mı bir ay bir qapıma bir şükür çünlər tüzü deyilə
3: amma. Tüzü deyilə, tüzü deyilə.
2: Yaxşı məsələ. Üsümlüklər bağçısının ki aldıdın Qazvayın qarab manganda yollar avan gədigə uçurdu Məhmudcan taksiyə vətib. Aç aç çini qaçığınızda özü səpirdi cuma?
3: Hə. Onu da ki mə nimo Nima?
2: Arşan kötürmi yolları qoş yolun içində yollar avan gəldi ki mavi say yolğu düşdüyən yerdə maşınlar səlcik gədigə uçurdu.
3: Kurduğun ayın
2: gün. Erdiniz mutlu anlayın dediğin anlayıcımız. Küçür yollar.
3: Şinhualu Koşliye'de Ravan dedi o. Kurduğun yoluk şeyde. Şinhualu degen.
2: Gərbi Çonkörük atırabı yollar Ravan dedi o. Seher evet.
3: Çiz Samba atırabı yollar. Şun da Ravan dedi Abudur Rahmet. Anlas dostlar hoş değil.
2: Hoş değil.
3: Yaxtırıp anlığan, kızgılık bulu katlaşkan hem dostlarımızı köptün köpü Rahmet. Harmağaysla dostlar. Yaxşı kayfiyatta bir hatar yol yürüyüşü olan ümit kılımız.
2: Программа риясатчылары Кундузай турду билан.
3: Ошуржан Хызыр.
2: Нөвөтчү мухаррир Хидаят Кыз Шамшиди.
3: Хайр хош дослар.
2: Хайр хош.
3: Аман болуңлар, туура алдыңдар дослар. Хайр хош.

0: Bu yıl Abdonum rayon ijtimai sug'urtak yardam puli berish doirasini kengaytirish siyosatini davomli yo'lga qo'yib, oliy maktabni bitkizganlar qatorliq nuqtaliq topning ishqi o'rilishini qo'llash salmiqini so'raydi. Bunodan ilgari ijtimai sug'urtak yardam puli faqat korxona topshirdigan qismiga qartilgan edi. Bu qatim siyosatning doirasi kengaytirilgandan keyin korxona topshirdigan qismga davomli yardam puli berilib qolmay, shaxs topshirdigan qismiga ham yardam puli beriladi. Şərqə uyğun kildiqallığa şəxs əməli tapşırğan asasi yaşanğanda kütünü suğurtısı haqqı, asasi davalını suğurtısı haqqı, işsizlik suğurtısı haqqı umumi somısının 25% boyunca yardım pulu. Yuqırqı 3 suğurtının biri, ya ki işkisini tapşırsı mu, münasib suğurtı türünün şəxsi əməli tapşırğan somısının 25% boyunca yardım pulu berilidi. Her bir adamın yardım pulundan bahirleniş vakti uzun bulganda 12 aydan aşmaydı. Abdonum rayonluk adam küçü baylıqı ve ijtimai kapalat nazareti, işkı uğurluşunu ilgiri sürüş başkarmasının hizmetçisi Liu Yuejan mundaq dedi. Bu qatim ijtimai sug'urta yardım pulu berişte irsi Ali Mektepini bütküzgelerden yasımıçılık, turmuş mülazmetçiliki, zamanevi mülazmetçiliki boyunca işkı uğurlaşqalla, Ali Mektepini bütküzüp 2 yılgıcı işkı uğurlaşmaqalla, 2026 yılı Ali Mektepini bütküzgelle, İşsizlikni tizimlatqınıqa 20 yıldan aşqalla, hem de qaytın namaratlışış, namaratlışıp ketişinin aldını eliş obyektlərgıcı kengaytildi. Hemisi bu yardım puldan bəhirlənə aləydi.
1: Amının yardım pul iltimas qilishiga kolaylıq yaratış üçün bu qitimki yardım pulu berişte çoğun sanlıq məlumat yollaş, şəxslə təşəbbüskarlıq bilən iltimas qilish qoşulğan usul qollanıldı. İltimas qilishinin axırqı çeki bu yılının axırqı çip oludu. Liu Yuejan mındaq dedi. Çoğun sanlıq məlumatın paydalanıp şərtki uyğun keledigan topunu tallab, onlarga qısqı uçurunu yollaymız. Uçur tapşır olgan amma körsətmə boyuca Şincan Aqıl Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalat Veyşin Əbdisi də şəxsinin bank kartısı uçurunu kırgısə, münasib ayı boyuca yardım puludun bəhirlənidir. Əbçədə təşəbbüskarlıq bilən iltimas qılsımı boludur.

Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuzki hamra programımızda davomlashtiratimiz. Programımızga o'rinlashtirilgan masmularni anglash qani do'stlarimizdan kelgan fikrlarni qarab qo'yaylik. Anglovchilarimizdan Ro'zjon ismli anglovchimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Kelgan qadamlarga muborak bo'lsin. Qashqardan yo'l xabar bersam, Qashqar ittifoq ko'rik keldim. Yo'llar qo'shinlashtiravan ekan deb Qashqarlik do'stlarimiz foydalanib qolgaysizlar. Patikul xanım siz muxşi kapsiz qarşı alımız. Qarlıqaşlıq yolu səndon beyğı kəkicə yolla ravan dəbdi rəhmət. Bəxit simlik anlıqcımız mı proqramımızını yaxdırıb anlayıdıb toxşi kapsiz qarşı alımız. Sökrə xanım mı həm proqramımızını yaxdırıb anlayıdıbdı. Məriyəm xanım mı proqramımızını anlayıdıb toxşi kapsiz. Qorıldın ayım gül siz muxşi kapsiz. Şinçın cənubi yolu qoşunuşdur ravan digən uçurunuzunu tapşırıb aldıq köptün köp rəhmət. Әнді үрімчілікке тосылған yolların ке ахвалыры қарсақ, іштіпақ yollarda машинлар көпкен достар, іштіпақ yolы нұқтылық тосылған yol біләкілері болса, Қауджи Рунше тарапла. Әндін 16-ci оттыры тараплары машинлар сәл көпіреккен тосылыш бәкен. Қалібиет yollarda ма машинлар көпкен, Бұңқа Тайуен тараптеке yol біләкілері де. Оның башқы қарайдыған болсақ, тосылған yolların ki uçurlardan Guanghui körükki koşum yol körükki çıkanmış şu taraflarda maşallah sel köprükken. Üçüncü körükten Longchen kutusu karapmanga yenilişti mu maşallah sel köprük tosluş varken yana

0: 2026 yıllık Şinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjiang Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yığındıki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
1: Tanqışdın katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yaxşı bulup, hanım kızlarına rahat his kıldırdı. Tanqışdın katta mükafat. Kava üçün əmən tazıq qağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Ubul Qasım təvsiyə qılgan bu məsulat doyundumu mas qadamda setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saxlap durmaqda.
0: 2026 yıllık Şinjiang Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10 ayının 1 gündən 5 günü geçe Şinjiang Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yığındıki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydıysanız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla 174 qatnasını radiosdan bevosita anlatılıyotqan
3: Qanun sizge hamroh programmasi.
2: Programımız Şinjiang radio televiziya stansiyasının yeni taratqapçısı Sulu Shitingda mas qadamda anlatılıdı. Programımızni Sulu Shiting apsidimi anşınlanı qarşı alamız.
3: Hürmetli radio dinleyiciler, dostlar, bu programımızni tirik ve tirit tığlarını bazağa salgan tirit sodajaklik şirketi alayda talap qılgan bu orınğa çin dilimizden rahmet
2: etmiz. Rahmet etmiz. Bana anlatıcılarımızdan kegen uçurla qarsaq, Abdikerem efendim uzun mezgil şu yırak yerine gibi sayatlarını kıgandı. Bana kaydıp kaptı. Tianşan çoğuncılığısıdan öttük, ürümçüge az kaldık. Turpan tez süratlik yolda kitbarımız yollaşında ravan. Ulanbay'dan ötüp say yolu uçup olduk yolla ravan depti. Rahmet, hoş kapsız karşılığımız. Ablimit efendim mu bayam anlatkan. Hoşur Saley efendimninki Leyli Gül degen naqsını anlap şunda hozırlanıp da yekende kevestegeş programmalarını anlatman depdi rahmet. Onundan başqa qaraydığan bolsaq Tor Taksi Yusupjan mana sertem kuroran taamlarda tamaq yegeş programımızda anlaytıpdı. Sizge köpten köp rahmet. Yana taamlıq qaraydığan bolsaq dostlarımızdan qalğaşlıq yolları ravan degen uçurni Abdikerem efendim, evet, bu rahmet beygen uçurumuzda.
3: Onun başka dostlar Yen'en yolu, Bianjiang, Bingwen, etrafıdaki yol bilekleri, Rüyda, Karapmangan yönlüşte maşınla biraz köp yürüyüş asda, yani Karsak Mao, İtbaq yolda, umumi liniyada maşınla biraz köprekken dostlar, bulup mu bizden idarının aldıdın? Tausçanga, Karapmangan yönlüşte maşınla intan köp yürüyüş asda, andın Mao, Jinyin yolu, Dabıza, Karapmangan yönlüşte mu maşınla intan köp yürüyüş asda. Yana qarsaq mavu Tausçan Qızılçıraqqa da bazadın. Da bazadın Tausçanqa qarapmanğan yönüşdü mü maşınla intayın köp yürüş asta. Başqa yollarının ahvalı qarsaq Longjuan köçüsü ikinci oqturğanı Mönjanın alda tərəf Sənşxanza qarapmanğan yönüşdü maşınla biraz köp yürüş asta. Qarşı yönüş ravan.
2: Şanaqda dostlarımızın kimuş uçurlardan önümlük paylanışını ümit qılımız.

Hürmetli radio dinleyiciler, kanun sizge hemrah programımızda da olmaştıratımız. Programımızda oralaştırılgan mesmulanı anlayış, hani dostlarımızdan kegen fıçırlığa qırsaq. Tüntiyen simlik anlayışımız programımızı yaktırıp anlayıptı, köpten köp rahmet. Abdik Kerem efendim o programımızı yaktırıp anlayıptı. Lüv simlik anlayışımız mu? Programımızı yaktırıp anlayıptı. Dostlarımız yana dağımlık fıçırlığını yollaptırağı isle.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. Xuşal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programmalarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizin ihtiyacınızda her vaqt kulaq selişini xalaydı.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.
2: Hürmetli radio dinleyiciler, 107.4.
1: Bu programımızın Tirik ve Tirit tığlarını bazağa salgan Tirit Soda Jeklik şirketi alayda talap kılgan bu orunğa çin dilimizden rahmet eytimiz.
2: Jınaq, onun başqa programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqapçısı Sulu Şitinda Masqadamda anlatılıdı. Anlatıcılarımızın yana dağınlıq programımızın Sulu Şitin aptısını anışını karşı almış. Dostlarımızın Rozjan Appendim programımızını yaktırıp anlaydıptı. Qashqadin yol xabar basam Kerem Bağ'nın aldık geldim. Koşumçu olan ravan gendeydi. Qashqarik dostlarımız paydınıp qalqaysılar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası 174 Katma Sanat Radyosu'nun Kanun Sizge Hemra programısı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlığınlar rahmet.
1: Riyasetçiler Danyar Mahmut Bilen Rısalat Qasım.
0: Növeç Muharir Ramile Ablimet.

0: Beijing vakti saat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet itibumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çakış Şirketi

0: Ayda talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik, ədipini berer Terek ve Terit. Terek ve Terit markasının yeni məhsulatı Varis markalıq 6 tığlıq sakal ağışını bir aydın 2 ayıcı işletkili boludu. Əcdatın əvlatçı işletiliğinimiz Varis markalıq sakal ağışı.

Dostlarımızdan ki uçurlarına bir karvi teyli, Zühre, Şabiga Hanım, Abdurrahman Somkici, Amine Gül Hanım, Katarlık dostlarımıza yaktırıp anlavatkan, özünki köngül sözlerini kaldırıp du.

情奔跑，一粒河的水，绚丽草的香，阿玛尼莎的琴声，琴声。

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet eytkün bar programımızdı, müşad akhırlaştırmız. Programımız yaqtırıp anlığan, programımız qatnaşkan bar, canlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Ramila Ablamet.

0: Bu programını tırt soda çekti şirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolulu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmus sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf şirketining ticaret sallarına berip, Tianyi akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
2: Tengşten katı mı kapat? Kava için hemen tazak kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengşten katı mı kapat? Kava için hemen tazak kağızlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat, doyundu mu maskademdi setilidu. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.

Gülgünçiler programımızın davamlaştırmamız programımızın Tırıt Sodi Çelik Şirketi alayı talep kılan. Hoş, emni deyiktiğinde bulduğunu meşhur şahsilerin balılıktaki hikayeleri sayıbısı. Başkalağı yardan beriştiki yakşı işler, aile istili uzun yöğü mərəsimini sızıp çıxdı. Mikriban şopur, dərslikke kırk üzüldü. Ne doğmayı Anhui ölküsü Wuhu Yinyun Taksi Çelik Mesuliyet Şirketinin taksi şopuri. 2002 yıldan başlap Ne Dongmei amvi manfaat işlerine 23 yıl sicil atlanıp cami 3

2006 yılı Ali Mektep imtihanının tuncu günü de Nidongmei yol boyuda tıt bulup duran bir cüp anı balını köydü. Aslında ulanın avtomobili buzulup kalan bulup imtihanga fakat 20 minutla kalan idi. Avtomobilge çıkınla. Nidongmei avtomobilinin işigini içip anı balı şikayelerini avtomobilge silip udul imtihan meydanıgı karapmandı. En akırda Nidongmei kızını imtihan meydanıgı oğuşluk apırıp koydu. İmtihanı dahli etmedi. Kızının anısı minnettarlık bilen avtomobil hakkını tölemekçi boğanda Nidongmei sılık rat kıldı. Kiyin kız da şöyge oğuşluk ötkendin kiyin, yılıkı ana yana Nidongmei'ye Allah'tan telefon kılıp, onu Ali Mektep imtihanı da muhabbiyet kazanğılı hoşallıkıdın bəhirman kıldı. Bu qitimki süratini tezletiş, Nidongmei'da imtihan bəgücülerge yıllıklık yetküzüş ətirti kuruş oyunu payda kıldı. Ali Mektep imtihanının aldı kəyini de daim bazı tasadibi əhvallar uçuraydı. Bazı imtihan bəgücüler imtihanı qatnışış kinişkisini unutup kalatdı. Bazıları imtihan meydanıgı xata kırıp kalatdı. Yeni bazıları tuyuqsız bir aram bolatdı. Qiyinçiliği uçurgan imtihan bəgücülərinin imtihan meydanıgı bexatlar vaxtıda yetip berişiği yardan beriş üçün Nidongmei'nin təşkilleşi və çağırıqı bilən 2007 yılı Mehir Muhabbetlik Jiang Cheng Wuhu Mehir Şapkat Yetküzüş Avtomobil Ətirti quruldu. Nidongmei təşəbbüskarlıq bilən ətrət başlıqı bulup, ətrət əzalarını başlap imtihan meydanıgı apırıp qoyuşunan ən aldın qısipide qayt-qayta atakıgı ötdi. Şu işliginicə 18 yıl işledi. Her yılı 6 ayda Nidongmei həmişe baldurla həmidin burun tayarlıq qiliş haldigi kirib, avtomobillarni oldin tekshirib remont qilib, avtomobilda başqa ishni to'xtatish to'g'risi va suv qatorliq jiddiy taqobil turish buyumlarini yetarli tayyorlaydi. Yana veshin topi ham telefonga 24 soat diqqat qilib, avtomobil atirtidikilarni vaqtida o'rinlashtirib, doim aldirashchilikda tomoq yeyish, aram ilishqa cho'lisi tegmaydi. 2019 yili Ali Mektep imtihanining oldingi kuni Nidongmei arka orunduqda bir hüccet kaldısının turğallıqı. İşçige imtihanı qatnışış kinişkisi və kimlik silinğallıqını ködü. O dərhal ticaretini vaxtıncı toxtıdıb, kinişki uçuruğa asasən köp tərəp bilən alaqlaşıb, ahire imtihanı qatnışış kinişkisini imtihan beyirdiğən oquqıcının qoluğu vaxtıda yetküzüb bədi. 2025 yili Ali Mektep imtihanının tuncu günü də Wuhu'da tuyuqsız qar yağmur yağdı. Səhər saat 5-də Nidongmei avtomobilini təkşürüşge başladı. Yenə alayıdan sandukıga bir nəc küllikini artıq saldı. Bugün imtihan beyirdiğən oquqıcıla bizge teximi ehtiyaclıq. O bir tərəbdən avtomobil aynikideki yamğur suyunu sürtkəş, yeni bir tərəbdən radio arqılıq səbdaşlarını bexatalıqı diqqət qilishini həm liniyəni yaxşı planlap avtomobillarının soqulub ketişidin saxlanışını əskətdi. Avtomobillarının tosılıp gelişidin sakınışını əskertti. İmtihan beyirdiğen oquqıcını avtomobiliğe sağan denkin, o imtihan beyirdiğen oquqıcının ayıqı, paypıqının hülü bulup ketkerlikini baykap, dərhal kuruq lönge ve yeni paypaq sundi. İmtihan beyirdiğen oquqıcı ve onun ata-anısı qayt-qayt rahmet etdi. Nidongmei'nin kızı Ali Mektepke imtihan bəgən şu ili, kızı əslədə anısının özünü imtihan berişke apırıp qoyuşunu ümit qılğan idi. Lekin Nidongmei

mehir şapkat yetkizish avtomobil atırtının xizmetigi təsir yetkizmeslik üçün erini kızını apırıp koyuşka əvətdi. Özi xizmet orunda çıng durup, imtihan berişke ihtiyaclıq texmi köp oquğucunu qoğdidi. 18 yıldan boyan Nidong Mei ve onun mehir şapkat yetkizish avtomobil atırtı cəmi nəcü 100 oquğucunu apırıp əkəldi. Ata anıla ulanı yıqımlı qılıp,

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlaylı. Batarya, doğra, aşarat yokuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçılıkıge. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçılıkıge. Aynek, metal boyumla, kolo işçimliki kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçılıkıge. Aşkan tamak, meyve çivi posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçılıkıge taşlışımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhitten ortak menfaatlı neyliyiz.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesildi. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdı. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamaqını aval

0: o'xshash bo'lmagan yo'l, o'xshash bo'lgan tanlash. Ozodi kayfiyatda ishdan tushib, ravon yo'llar bilan uyga qaytish. 107.4 qatnash san'at radiosi eng to'g'ri uchurlar orqali safaringizning ravon bo'lishi, uyga tinch omon qaytishingizga kafolatlik qiladi.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, MD Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayının məlumatı anlattımız.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programımızı katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
2: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansisi Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş Liniyesi programımızı.
1: Katnaş Liniyesi.
3: Bu programını Şinhua Janubi yoladaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talap kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğu Neslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu Enek Taşkı Keserlikleri Bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi Yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq Yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatarlık için avtomobilini astara kaydan, belgelik ağırlık saklan, süratini aşırı etmeyi bir xatar avtomobil heydep, tenit zaman uyuyunuz, kayıtışınızı ümit kılımız. Hürmetlik radio anlıqıçıla katnaş liniyesi programımızın yaxtırıp anışanlarını karşalımız. Mən programı riyaset Seyidayet Kızşemşidin. Katnaş liniyesi programımızı için Jaq Radio Televiziya Stansan yan taratqo əbdisi Sılu Şitin'da maskadamda anıltıldı. Programımızın Sılu Şitin əbdisi tümü anışanlarını karşalımız.

Zöhra xanım özünün kiymişi programını anlavatqalığını bildirip uçurlarını kaldırıp da oldu. Qarşı alımız rahmet. Osman akımıza mən meyü çevi setip anlap oltadım. Avazınız oçuk çıqavatı da odaydı. Buldu rahmet sizge. Onun başqa Abdurrahman son kişi Abdurrahman akımızı yaxdırıp anlavatımız hukamda uçurlarını kaldırıp da köpten köp rahmet. Abdu akımıza yol uçuru birey Donfans canı aldı da baza yönlüşke maşilla köpre qarşı liniye ravan deydi. Buldu rahmet uçurunuzga. Әнді достарымыздың әлі әміші сәйфе яңды таусыжан қарап маңдым, еллі әрі әвіңдейді, бұлды рәхмет үшіріңізға.

Yana dostlarımızdan, mesela radio anlap otağan dostlarımızdan, mesela yol uçur beremeydi. Lakin ben anlavatı mən deydiğen dostlarımız bolsanla, bizge uçur yollasanla, bolivirdu karşı almız.

İttifaq yolu, yani Jin Ludun Minhua köçüsügeçe bolgan arlıq şimaldan janıbqa avtomobillar köprak, lekin alayda tosulış yokken. Midong janubi yolu, şu Hongguan Shanlu tarap qarapmanga yönlişte şimaldan janıbqa avtomobillar köprak, lekin alayda tosulış yokken. Dongdalian garbi yolu, şimaldan janıbqa avtomobillar köprak, lekin alayda tosulış yokken. Yingbinglu garbdan şarqqa avtomobillar köprak, lekin alayda tosulış yokken. Yohao janubi yolu, yani Mingyuan garbi yoludan Shinmin garbi yolugeçe bolgan arlıq şimaldan janıbqa avtomobillar köprak, lekin alayda tosulış yokken. Lushanji, şu Sayram gölü yoludan Vayquan luğugeçe bolgan arlıq garbdan şarqqa avtomobillar köprak, lekin alayda tosulış yokken.

Dostlarımızdan çekit, mishu Aqsu'nun hava rayı qarap bəsiniz dəbdu. Buldu, Aqsu'da hava bulutluqya temperatura 13-27 Celsiya gradus qıçkin. Közeneylik dostlarımızdan Korul'nun hava rayı edəbsiz. Korul'da hava uçuq bulub kin ötkünç yamğur yağdu. Temperatura 16-29 Celsiya gradus qıçkin.

0: 永春节和什么距离啊？因为么说上下和李家桥等东二环个这部个二路，哈尔滨市个奥特摩比拉克牌个阿扎克多斯路西北边。Nijat taksi, Xotanda yol uchuri, g'arabi qurilish yo'li, Xotan mehmonxonasining oldidan 7-chi boshlang'ichqa minishda avtomobillar ko'proq deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Qaplanningki ovozli uchur etib kapti. Onlaylik qaplan qaysi yo'l bilakladini yo'l uchuri bar ekan.
1: Bizma bolsalardi, yana bir hayvonlarning oldidan. Mashinani qo'yib, qaratmonga yana shu mashina, sizlar ketgan qarshilar turaman.
0: Ne, buldu, rahmet. Ablimit qağılıqnın ki, avazlı qüçori.
1: Bəzə ki, yaxşı, midon şimali yolu qızılçıların saplanmağında davan.
0: Buldu, rahmet. Fəruq xoyansana, şin trendi ravan kən, deydu. Buldu, rahmet, uçuranızıqa.

Dostlarımızdan Aliya, sizlerinki idarının aldıdın, Tavuzcan Qarap Meğişte Abdumobillay Köprak, Tosuluşba, diye uçurunu verip de oldu, rahmet uçurunuza. Onun başka gül isimlik dostumuz, Karlıqaşlıq yolları ravanken koşu yolun işte, diye uçurunu kaldırıp da, köpten köp rahmet. Bilal Tortaksi sizden uçurunuzu tapşırıp aldık, bolsa, bir xatar yol yürgen asasta, er qaysi yol bileklerden yol uçurub ageysiz.

0: Dostlarımızdan Ahad Çanbaninki avazlı kuchur edip kepti, anlaylı.
1: Hürmet şoför dostlar yol kayıra. Yanılak yolun sayılı kuchur, sayılı mesele, hınıflar karşılığı sürüp gelseler, yolunun her iş kereşte katıra var.
0: Buldu rahmet kuchurunuzga, Ravan Taksi.
2: Bir diye çıktı, yol kayırma, yanı beynkini aldı, maşını ser, dışarı ama Ravan çıkardı.
0: Buldu rahmet kuchurunuzga. Ahmet Niyaz Qarqaz sizning mo'fchiringizni topshirib oldik.

İhtibak yolu yani Min Hua Kutsu'dan Xepin'e loğucu boğa Arlıq Canıbdin Şimalğa Optomobilla Köprek azraq tosuluş bakken. Şi Huan Gauja am şu Canıbdin Şimalğa Optomobilla Köprek iğir tosuluş bakken. Yohau Canıb yolu yani Min Yuan Garbi yoludun Şin Min Garbi yoluğucu boğa Arlıq Şimaldın Canıbqa Optomobilla Köprek azraq tosuluş bakken. Sojo Şarkı yolu Koşum yolu yani Yin Tuan Lu'dun Beijing Canıb yoluğucu boğa Arlıq Şarkı'tan Garbi'ke Optomobilla Köprek azraq tosuluş bakken.

Roshan Gül, Qashqadaryo yo'l uchuri Vanda Guangchangning oldidagi yo'llar avan deydi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Onundan boshqa Ahmet Niyoz Qarqasha, Xotanning avarayiga bir qarab baqqan bo'lsangiz bo'ptigan deb uchur qoldiribsiz. Bo'ldi. Xotanda havo ochiq bo'lib, kem bulutlandi. Temperatura 12 dan 27 Selsiy gradus qichgan. Yana uchurlarni yangilab qarasam, Anar Gül, Anar Gül, sizdan mı uçuranızı tapşırıp aldık? Faruk Oyan sana Wu Xinglu, Ri Yue Tianshan'ın aldığı asası Ravan kendine uçuranı verip de buldu. Köpten köp rahmet uçuranızı.

0: Esil mashina degan do'stimizningki ovozli quchoq yetib kelibdi, anglaylik ya bu do'stimiz qaysi yo'l bilaklardan yo'l quchoq berdikin.
1: Aviatsiyachilar qanday ahvolinglar, yaxshimi?
0: Yaxshi.
1: Men yuqoriga qarab nab ketdim, yo'llar tozayatim qolam.
0: Bo'ldi, rahmat quchog'ingizga. Tor taksi hürriyette, şu Xocha Nanjan qarba aylanmadan çıkıp yamalıq tonalı qarab manga yönlüş tosılıp getdi Xocha Nanjan tarafla deydi. Boldu rahmet fikrinizga. Onundan başqa Yong Buzo degen dostumuzsa mau qaramay igiz götürme yolu şarqqa manganda Nanhudan çıqdığan yerde maşini selcek ötüp kesir avankan deydi. Boldu rahmet fikrinizga.

0: Çünkü avazla kucar yetip kapdı o əxət akımızdan, anlaylı.
1: Hörmət şoförde yol sayıda. Gözünü gördüm, hastalık düşer, nesan şirketin aldı, nesan şirketin aldı dedim, niye? Maşkasın bu. Altın lafı o sarayının gerek, sen iş keyfine yolluşunda ara var, ne yollara var.
0: Buldu rahmet. Onun başka yeni bir əxət isimlik dostumuzdan, şoför dostlarının səpirinin ravan buluşunu ümit kılmende püçür kaldırıbdı, buldu rahmet, püçürünüzün tapşırıp aldık. Yeni yenilab qarsam, Qudrətnin ki avazlı püçür kapdı, anlayılık.
1: Ya hidayet de kana yaxşı, lazım yaxud unutmuyor atma. Müşrik insan kılçı
0: buldu, buldu.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızda ahırlaştırımız, programımızın yaxtırıp anlığan programımız, kızgılıq bilan katnaşkan her bir anlıqçılığa köpten köp rahmetimizin bildirimiz, rahmet selagi. Programı riyaset seyida yetkiz şemsidin, növetçi muharir Ramila Ablimit, əmdi deyiqtanla 107.4 katnaş sanat radiosunun kəşlik, yolları hızda biz əmrə programımızda bolsun.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıllar oldu bizden bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.

0: kandaq bilisiz?
1: 13174 yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz hemra programımızı.

0: Таксичилар арасында вакыт тутушай деген яки расмиятны өткөзүп берилген таксилар болсо сетип алай деген муш учурун элан кылып берген болсоңлар деп. Бул азыр элан булынып кетти мына.
1: Элан кылынып атыр
0: азыр. Демек таксичилардын арасында вакыт тутушай деп калган яки расмиятларын өткөзүп берилген таксилар болуп калса.
1: Таксилар, а?
0: Таксилар болуп калса, мушунун хабары бар таксичилар болсоңлар, бир учур бербитиңлар, номерин сорсоңлар эветип берме. Яки силердеңлар номерин силерге юллап, мен кошулган сенге юллап берили.
1: Фары коярсан, Ванда Гончан Читайлу юлла тосылып кетти, дейди. Ванда Гончан Читайлу тарапты юллады аптыма булла көпкен.
0: Даңлықтың мо яны өзінің қығылқын қылып толық іштен жүшіпті мына.
1: Енді даңлықтың ла деген азық уақыты болып мо. Мысы апта отырлықларды ұшықты сазыр ешкім шаңсыз.
0: Ренжейді ға ері жоқ даңлықтыңдың ешкімнің.
1: Шоң бұның ке даңлықтың әл деп қойына қағын өзіңіз болайлы жұма.
0: Азияма біздің көріп тұр мына.
1: Нем деп тұр?
0: Сен көріп атым ә дейді.
1: Түз отыраңла диққат қып отыраңла демекші ма.
0: Яхшы отырып атымыз біз ме?
1: İsıl makina.
2: Aa, buyurun, yakıdı tekrar yaşatsınlar ya, yakışmışlar.
1: Yakışı.
2: Mevlüt İbrahim, Zühre Kiremka, haber ahvalınızda.
1: Vay bek belen, obdan, yakışı dedik ko, inmiş kişen meysiz.
0: Kağını zat, işemi gelle bosa bizden doyunga, yeni birisi şipin kağıga kırıp körünla, kayıs kolaylık bosa şunun da körünla. Biz muşunun da yakında tuğalığımızı işbadilep turup demez.
1: Vay rahmet, rahmet, akval sorgunuzdan hoş olduk, kılıkın taz işen mi avat size ben? Vay akmer vayit, nınzatın ama ürümçüdü ki başı vakal etsin bana. Bay jin ru mian fin, yu deydi, yakışı mı riyasetle? Sangpango şimaliyle unza otun aldı koşulun işte maçlar sel köp tostası yok deydi. Demek işten çüştü yakımıza Akmer Vahit unları niyet güzgeç minuptu dep oylasak bula.
0: Buldu. İyi diyen dostumuz.
2: Karıma 74 Mevlut. Zöbre yol kayrı. Ama Allah'ın radyo ben şan tanıkın işte. Serapkan mangan serapkan başım. Bekçekten değil mi? Gece ben yan uzal terapkan mangan da mı? Şimdiden bakmışım da. Şimdi aşan suyu da kusursu başlattım. Serapkan.
1: Bıldı, bıldı. Mavu emdi ehval sonra uçuruyorlar vatkalla birbirle ısmarlanan atap bulamadık. Doğru için ola bulamadık. Mavu uçuruyorlar biraz köpürek. Şu emdi hem mınlanın ki ilgi yakışımı teşhik mi diye uçuruyorlar birbirle cevap versek. Sel vaktimiz ötüp gitip kaldı ki.
0: Doğru için ola.
1: Mağı da ötüp duramış rahmetini. Desen ola bulamadık. Değil mi?
0: Тор таксиси үрият деп ism койган үрият Бейжин отур жолу өсүмлүктөр бакчасынын алды жанубдан шимал карап манга жөнүштө машиналар көп тосулуш ба каршы тарап раван экен дейди.
1: Мен кошулган сен өсүмү кеселликлер докторгансан алды Бейжин ойлоп карап манга жөнүштө машиналар сел көп лекин алдырмай мени ватып эмес каршы тарап раван экен дейди. Жума пайдаланып калганлар.
0: Анаргүл коно таксини сетилип ним кайтканды деп учур жолдапты мына.
1: Сетилип. Ой коно таксини сетип алмадым деп алык расмийден сетип алма деди
0: Анаргүл. Эгер де такси болсом сетип алмадым.
1: Такси болсом сетип
0: алмадым.
1: Неме кылам да сол коно таксини сетип эле мен таксинин расмийден сетип алдыга окшойдусам. Бу таксини сетип алган менен баары бир айыл машинасы катар иштесем окшош 8 жыл туса. O kaptırın...
0: Neymiş o adı orası ya?
1: Kaptırın katı kılamda bu. Eğer resmiyetin seti vası buludu. Konu taksiyon setiyle... Kallığınız bak işleydik açma. Ana gol. Ana gol.
0: İbaykı kim o bu? Ben koşulgan sen. Taksi seti almak çok neş konusun.
1: Aşı seti almak
0: çok neş. Şu demiş. Neymiş kılısınız? Katı kılamsız. Katı kılamsız. Başka... Sen gün güter mi gidek o katı?
1: Kaptan hazır basınız. Ne esil katı kılattı? Özhal.
2: Yeni kılıp da resmiyet mi var? Yeni maşını koyup eylerken gel de resmiyet de çoğunu kaçtı yazarak buldu. Şuna yeni maşını bir mi koydu? Ebedi o.
1: Demek taksi ile taksi resmiyet de bırak seti alın mı demek ki ha? Ha babta.
0: Meylemse. İş kılıp açta satıdık alıp bağ mı onda olsa?
1: Doyun şıpın kalı kösek közler çakınıp gitip köyü olmadı ekran yüz bek nurlu ak dedi. Anda kendini hızlıkıp gören ama zaman gel. Ekranın üstü birine zip koyup gören aman gel. Şu menin beşimni okşatmak çoğu bilip durup atım ha. Uyuy, könlüm geldi kandak teki. Mezun, yakışım oraya saçlar, daha bazı iştip akıllı. Cefan ne lu? Azırak tosuluş ba, de püçür yollap da. Cuma, rahmet.
0: Buldu. Ruzi, ilik yol, ravanken, hili, de koye, koyus yol.
1: Koyus yol. İlik yol. Ne de depti?
0: Şundayım, ama Reyhan nimelerini izi vatkan, siz bir karvetine balansın kulu çöp kaldı mı telefon?
1: Önümlük küçürlerini bireyle bulla. Ma akma

0: Rivayet onların ki
1: Mesela
0: hazırının o züftür yıllaptı mı Örümçü'deki baş vakaletse? Yakışımır yasayışlam öldükke Akmarvayt maksatlarını bir talasımı öyle çekip kız atımızdaydı cuma.
1: Yakışık gelmesin.
0: Akmarvayt onların ki Örümçü'deki balla izin olama telefon numarını. 133-256
1: 133-256
0: 37 074
1: 074
0: Eğer bir halt asanlamı yetkiz verilir ki buldum ben may alımı.
1: Ben görüş alaya görüşüm kalmakan.
0: Ondan sonra işten düşüp telefonunuzu takip etmez mi ama keçide adam var kılken.
1: Şimdi ben biz kırağı tamak edemeyi utamaylı ya nadikin.
0: Ondan olsa eğer ben ihtiyacım değilim de güçlü olsam telefon numarı sizlere evet verelim. Bir saklap koyunla. Küllerden burada şunu dakla hiç un kanmıgın ne, şunu dakla hiç bürüş kanmıgın ne, may kanmıgın ne. Böyle kıyıp kalsanla yey Akmervayt'ın ne çok iyiydi de pişanla pişanla vurk etmeyi. Vey tohta deplu şunu onlarla yoldaşınla tutkuzup başla. Hocam anlık bir telefon kılanla be. Ve Akmervayt'ın ekili basındaysa bir kalt olsun mu bir ton olsun mu ekip verdik. Cuma valla.
1: İçik bir gayalır bari engepte kaçamazsan çoğunla bu kalsa. Öylür gücü içik bir du. Nemi diye yakış mülazimet bu Akmervayt ile nemi diye kalbınla resmi Akmervayt tek şuncilik ak. Bağırınla şunç undek aşı ulla dek yumuşak.
0: Ey raz. Hani kendi
1: nemi diye yakış mına.
0: Muşu yürekler diye Akmervayt. Yağlar dek şur
1: pakrap tuğan diyorsun.
0: İyirip durdu zaten ama halk istemazlar için barılıkını birip durdu. İyirip durdu. Mana Akmer Vahit onu ya görüştür işin onlar. Çiçeğiniz yok yani kallı noku vettim makama ağır mı kandı mevlüt kedi. Moşunda geplek tutmasanlı neyim bulağım yine. Sübi memtili nümdeydi Şinguangci. Yakışım sizler olcanın yeni nur yolları. Şinguangji, maşını bak çık tosluş yok dedi. 154'ne neyim de biz koyduk o Sibi Memtil ya.
1: Şimdi ama bu kanda mekbi şifir mi ya? Akımız kabartı duğun. 154 kumbo kesin demek ki mi ya?
0: Bakın. Ben çıkıp.
1: Ben emesli besin peydak koydum sizde. Karap türüp ha.
0: Sel talep aldım.
1: Oylum kan. Lekin Sibi pek hoş yok getirdi de. Yürkümdeki gepin de bedi de.
0: Onda kımsanız ola dedi.
1: Ya ya onda değil mi de 154. yolu oturup annemge barımız dedi. Sizin çık oylum ha. O ya gulcudun 154. yolu bağı.
0: Bağı. Ama taşında tüketip durayım bu işini.
1: Tüketsin. Kaplan.
2: Hacaman ben hocam vakfıdan mesut. Doğada çıkıp tanınması Çirivan Şençilin Dokarak Mongol yeni Şiravan tene.
1: Nakul.
0: Danlık dün yallı fangcan abdımı bulana ait köp deydi Ümit.
1: Birinci numurluk taksi mana. Jallık kıradım birini ilip kutbeğim andım. Sıla iştün çubuğu için ben ürümcü kayıtıp kip bulma deydi bu. Mana
0: kip bulamaysız.
1: Şundayım ya bir yarım saat tutuyordu hazır bir saat 15 minut tutuyordu. Ay kaldı.
0: Ayak 40 minit kesin mi? Ayak 40 minit kesin mi?
1: Ancak tozluşlar buldu.
0: Aralı zaten öyle gidik. Gaudi'den de kıra yok. Şoför dostlar kemanla dedi. Vah ha ha ha degen dostumuz.
1: Makul. Mana Beijingju Mianfen yo mana Ürümçideki ha. Şinhua Janub yo'li mashinalar sal ko'p, to'silish yo'q, zakazlarni yetkazyapmiz deb oyvoy qilyapman ya, hozir yangi yozibdi.
0: Unda boshlabdi zakazlarni.
1: Xilongjang yo'llari hozircha ravonkan deydi Abdu.
0: Nur taksi menin qizim 7 sekundlik uchirib bergan ko'zlari teshilgidek holatda qaylab o'tdi
1: do'stlar. Voy, ko'zlari teshilib ketmasin, onglaylar.
0: Nur taksi.
1: Uçula, çısala. Ne miydiniz? Uçula da merzde alınıp siz kanda alınız.
0: Ben hiç ne anlamadım ben.
1: Uçuda oladı demek için kıskartıp şunu da devettim o ya.
0: Yaş çoğun ayakan sırtıyor. Ballanın gipin çen kısızıp kısız yerim.
1: Bizim...
0: Bölge lan may.
1: Bro, şunu tok. Hazır res çüşenmez o ket tok.
0: Adı da bu adamı kızı. Manda manda den at. Çoğun ala. Demek kızımın kuşurdu hep suyuydu ki. Ama kızının içeri köngülünü hoş kalaysak burnu çönmesek biz.
1: Şu biz muşta özümüzün kalısık nemikası şunu dep muşta dediniz mi dep otasak tepişmaktak.
0: Bu da çok kızımın digini manda devetsiniz. Mağanın uçuru bu ümit alıkı. Mağ uçurunun kıymeti buldu. Hani kızınız mı hoşup kaldı? Biz mi kızınız şunu da yakışık yapmanı kılımız.
1: Madaksın. Kızınız aldı bilen bir uçur bersin. Siz yakacan tılını ılıksız ufkısız gu. Şunsuz gu balınızın nemde atkalıgını. Şunun kaylık siz mi çoğu ilgi? Akıga

0: Adamın avazını mən anlap çoğuğan, sizin ki məngü pensiyaya çıkmasınızı, müşyadılam, nem kılışınızı ümit kılıma da püçür yollabdı.
1: Nem kılıma ki, nem kılıma ki.
0: Pensiyaya çıkmaysız ki, müşyadı, nem kısınız müşyadı olsun
1: demek
0: şu. İşte dedi ki, okşaydı müşkün bey.
1: Rahmat, rahmat.
0: Çıkmışsın dedi, ama kunda işlekte siz aş yaşlarda.
1: Rahmat.
0: 98 yaşlarda çık. 4 saat burun bağımlısınız mı programıma? Yıllar kegende.
1: Şimdi tapalamdım da.
0: Ha şu.
1: Ya ya mayakta mayakta. O yallı uçup gitti.
0: Doğru. Anan ki miyedikler saklap gitti vatkan. Kum bobo gitti vatkan.
1: O vakti da radyoda uçur görüp bizden 98 kere yazıcımız YouTube kettin.
0: YouTube kettin bir izliş pesanlı da vatkan.
1: Tip bakalı ekir koyalı da vatkan. Rahmet rahmet. 10 yıl babda hapsama birlikte anlattı demez mi? Apanızdan ki teninin salamet buluşunu arzu kılmayız.
0: Şimdi de yine devamlık yaktırıp anlayıp yanımışında kızgılık bilen katnaş kayısıyla programlarımızda.
1: Şundak rahmet.

0: Na yıkaydı da.
1: Ha, onda usta kaptı.
0: Akbar hazır öyde tırnağın tatlap otadık dedi. Gülümden aldık. 1 000 000 deyip gelme deyip çık gitip ki bu bala.
1: Şu lan. Bege verdiler buraya da kaptı mı?
0: Yok. Allah hazır.
1: Öyde ki hesap talağı doğru kemepti de.
0: Kazan 5 yılı ötep. Ben gülüm. Ben eşerdik ügenge önerilerim sana. Şık silip. Kosağın olsun toy kızım edip. Sonra kosağın toy kızıp hazır 1 000 000 üçe kırat atıp olsun tapım edip.
1: Ama buldu. Çişinizde akarıklı buldu ki acımı tönüge maksus sorap edin mi Ekber Kuan koyu.
0: Sonra ama.
1: Köngül bülüp.
0: O çok ya. O çok o çok. Ya onda taşıp kımalı 10. ayını 7. gün takayım mı dedi.
1: Ha şundam ya.
0: Akışkın vırış kaldın lan ya. Hemse. Biz mi gaptik bak aile?
1: Şirketini işki dükkanı işki kıgan buğandı ki ne? Nemişki bir yer tutmayısla hemse.
0: Yanıcı.
1: Mana anlayli.
2: Mağlup kunduz gelmişo.
1: Bunu tuttu. İlkim arılık demişti. Bir işleri bacı ilkim. Ben sizi sen tekişmeydi. İşlerim bulmaydı. Lekin işte aşta kıvamısa bu bana köylü unumaydı. Soğuk ötüktüp de siz nensendi. Belki turu etip sizge. Kulakka soğuk ötüp de.
0: İlkim yerim. Şakikı deyimiz baş ağırıkınca. Yerim baş ağırıkı balama balın.
1: Ha bana şu. Zada aşta.
0: Sen donboyu körüknün üstü. Saymaçağın'dan sayolu kırapman kayınlı. Saymaçağın'dan sayolu kırapman kayınlı işte. Sayolu 300 metre kakayda bir maşını bızılıp kaptı. 10 taraf çattık yolda şoför dostlar dikkat kalanlar dedi. Yolda mağfurçuların önümlük paydalanlar anlaştılar.
1: Boran taksi canı baylanma. Kunsan yolu çıkış yağızı kerti maşın bek köp deptu ha.
0: Baldı rahmet ha. Sizin uçurunuz okumayımız meyliydi karşı. Жырақлағы кетімен деп, онда қоқасыңыз, яш кетімен деп қоқасса, яш ұны деп қоқасса, сіз әмді ұны деп қоқасыңыз, біз қоқтып. Ütemizlerizle.
1: Tıpkı pensiyonu çıkmasanla da. Yakşı könlünüz hem de bizge tartışkınınız yakşı. Lekin bizim umudu çıkıp bir mındak sayat kılıp şunda mı? Hayatına bir peyzini sürmemdik biz mi?
0: Çenmeyizler de. Yusuf canım yumur depreyle mi?
1: Değil değil. O siz kim o siz ağırlık İsam Kam'nın küçük vakti o ha?
0: Ama İsam Kam'nın küçük vakti olayım ama sen özgertildi tam da.
1: Özgertildi değil ya sıra şimdi özgertim. Kendi bu bala.
0: Yusuf can.
1: Ama bu apsi apsi.
0: Apsi. Bir kine İsam Kam'nın apsi balasını çakır bileydikken de.
1: Ay İsam Tay.
0: Vey.
1: May vey kire bala mı?
0: Vey apı.
1: Balam. Vey
0: ma o kolamda azırık şivatti. Şunu kılıp ötüp kırsam kanday değilsin.
1: Vay vay. Şu boruğa vaktıdı. Kaçıdı kopsan bombamdı balam. Onu bunu dükece.
0: Vay vay vay vay.
1: Özemden kopkudak alın bu kambus. Ben seni buyurum dem.
0: Vey apa mavo çüştün ki leglek uçurtumuz dep. Leglek yasavu atkantım de.
1: Vay vay. O leglek ne nimedi yasıdım.
0: Vey nimedi yasaydım. Gezit yasıdım.
1: Vay yeni gezitini bozup sende balam. Vey
0: onun kendinden avu. Kegizden astının azırak borunu soğuru bilip. Şunun bile yasab tazı tarazını tanışanmayı vatkantım da.
1: Vay balam bizgi ziyallı salıdık ayışlarını kıpsan o ot kututuruk kılıdıkan gezitlerini işletip koya asam acayiği koya boğradın suğuru ağa yerlerinde emdi.
0: Vay vay vay moşu çınlıkın. Vay kiyin çoğun olsam özen bakıma abi.
1: Vay he beku vatsa balam işkı boğrusu midir kıp koymaydı kallarınca.
0: Vay ne mi deyse?
1: Bana balam ben iğılığa çıkıp bulam edem iğılda. Koyla ba. Şu ne çıtal koy bakken bir sanı bitip kire ufkup ben bir hatırcağım bir oturay balam.
0: Buldu buldu. Onda olsa birden oturup da ben koylanı sanıp kırıp.
1: Tez bolcu mu balam?
0: Vay vay vay vay.
1: Bir sorun bu ketmucu mu balam?
0: Ben tıkı onda çoğup ketmedim apa.
1: Benim bolsa çoğuğa vaktini oylap kaptım balam.
0: Apa.
1: Kanda köydün mü?
0: Oy ma yıkıldı, 5 koy bak yedik ne?
1: Oy balam ne mi deydi kansa?
0: Yok, 4 koy bak ya, 4 koy.
1: Neçü bak ya?
0: Oy asli ma bu 5 bak ya.
1: Vay balam şu 5 de o.
0: Yok, 4 bak ya.
1: Vay ne mi deydi, birisi ne gütkendi o. Vay vay vay vay.
0: Oy asli ma 4 ne sanıdım? O yani birisi cim durmayı pekâ sanıyamadım. Kızık he?
1: Ne?
0: қызық деген.
1: Ой, жерім

0: Muhammed.
1: Şunda oldu mu şunda kılıp yürüsüm can. Baktım ağa bak tosılıp getirip atka vakitten anladı ya.
0: Şauhi deydi meyaka.
1: Hoş.
0: Seni can kısıl çırahtı maşın köp.
1: Şauhi inim. Akınızın meydek köygen bozsanız. Değil misin o? Meydek prokova. Meydek. Sizge aşında kozru bilmeyiz.
0: Laumey siz mevlut, siz laumey.
1: Laumey mi?
0: Meyve kedip kenar. Şauhi ki özü, şauhi siz laumey siz.
1: Ya ama laumey digemiz meyledi de. Mey digen digeli kime ap kurdu ki, tuğlanı
0: sürdü. Oşunu oylu aldınız dana birinci, bir piyalı meyini oylak ettiniz mi?
1: Bozdukunun şirik meydekle.
0: Bir piyalı, bir piyalı, bir piyalı meydek sizde.
1: Ben şimdi özümün aşında mey kokuştuk.
0: Ne buptu?
1: Bu yılı, bütün yılın işte asılıp geldi dedi. Çekit isimlik bir dostumuz.
0: Makul.
1: Ma dostlarınızdan fıçırı özünüz kaldı.
2: Özde tutuk malıtıkla zeferde yolu kibiri teşkilde oturan milyon al koşunu süre var.
0: Makul buldu. Anadıkken korladın ayım gülma o Şinçan canı bu yıl koşulmuş dravağında püçür birip dua.
1: Şisen Ventay Korus etrafıdan keçi ben taksi şoför lazım. Anla birlik etim rehberimize Şisen Ventay Korus etrafıdan keçi ben taksi şoför lazım. Telefon 133 949 13 737 133 949 13 737 Muş numarı bile alakla sana baba.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir heri şer nurgun pulu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənsirlik çınıqış üyde tərligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız buludu. Tianshan'daki katlı cemiyatının şaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolğan təv kulada 5-ci evlat öyle ba. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işildi aleysiz. Paydınış nisbiti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirik'ten yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-16
4: Tengşin katı mı kapat? Kava için hemen tazak kağıtlarından derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallık, kıy su sümürüşçallıkı yakışı bulup hanım kızlarına rahat his koldurdu. Tengşin katı mı kapat? Kava için hemen tazak kağıtlarından derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Abul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu mas kademde sitiladı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
3: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsirke Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysınıb 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısirke Otdırhal 8 qəbətli binalarda əmm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var Derizinizde açsınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz Əmm adam intildiğan Esil Oldraq rayondan öy setiviliş köngünüzdü kerek iştir Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öğünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 2026 yıllık Şincan Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi 10-cı ayının 1-ci gündən 5-ci günü geçe Şincan Xalqara Körgəzmi Mərkəzində ötküzülüdü. 1000 xıldan artıq avtomobil, 60 xıl yeni tipki avtomobil körgəzmədə namayan qılınıdı. Tümən yönlük dövlət yardım pulu var. Avtomobil sitib alaydısınız, Öktəbir Xalqara Avtomobil Körgəzmisi gibi yerə.

0: Qadirlik anglagıçılar dehqanlar bolup atqan.
1: 107.4 qatna sanat radiosining
0: yo'llaringizda
1: biz hamra programmasi.
0: Mani men Mavlud Ibrohim.
1: Mani men Zuhra Kerim. Biz davomli sizlar uchun xizmati bo'yatimiz.
0: Mani radio oldidiki, ekran oldidiki barliq anglagıçlarimiz bizning sevimli anglagıçlarimiz bo'ladi. Rahmat, erib qolmagaysizlar anglagıçlar. Davomli turda ang yangi yo'lchilar bilan programmamiz qatnashqaysizlar. Beshin salonimiz XG1074 FM.
1: Uningdan boshqa doyin shipping xodimi bevas ko'rsatyapmiz. Bo'lsam shu doyin shipping xolaga kirib ko'rib, mana shipping xodimi juan faqlib taqtish pinjarga taqtishbek o'ngay bo'lsa juan faqib taq deb. Texmin ko'p anglagıçlar bilan birlikda ko'rgaysizlar.
0: Unda bo'lsa biz ozroq vaqtimiz ajratib Urumchi shahrining 3 kunlik avariya ma'lumotiga bir diqqat qilaylik bolalar.
1: Bo'ldi.
0: Amda ertadan boshlab temperatura biraz tövallaydı, biraz emas ravrus tövallaydı, onda qildi. Çoğun dostlarımızdaki qiliyraq kiyimlerini ep qoyishonlarni aloyi tavsiya qilamiz. Ata. Atiganda sirq chiqqan vaqtlar amal bo'lsa shanko kiyib olishni qat'iy unutmagaysizlar. Bugun kechani aytganingizgacha Urumchida havo bulutli bo'lib, keyin o'tkinchi yomg'ir yog'di. Temperatura 18 dan 25 selsiya gradusgacha.
1: Endi ertaga kechadan o'g'ilik kunduzgacha havo bulutli bo'lib, keyin ijildi temperatura 14 dan 24 selsiya gradusgacha.
0: 9-ning 23-chi kuni kechadan 24-chi kuni kunduzgacha havo ochiq ba'zida bulutli, temperatura 14 dan 23 selsiya gradusgacha bo'ladi.
1: Demak, kunduzgi temperatura 23, 24, 25 mushatrab to'lan bo'ldi ekanda shu kunda.
0: 27-chi sinfda 20 dan uchib ketilgan yuqori temperatura. 27-chi sinfda 28-chi sinflarda yuqori temperatura 18 selsiya gradus atrofiga tevallaydi. Qashon do'stlarniki sovuq o'tib qolishdan oldin elishqa alohida diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Yo'lovchilar Shenhualu qo'shilish yo'llar ravonda edi ko'rildin oyimgul rahmat.
1: Nadira odishim deb to'shovshimdan yo'lga chiqib soy yo'li bilan mavu Minghuaji mavu soy yo'li bilan Shichihu yo'liga tushdim demoqchi ekanda Minghuajiga 10 minut ichida kelib bo'ldim yo'llar shunda uchuq debdi.
0: Odishingizning gapini oran tushandingiz.
1: Men xatlar u ham bu yon bo'lib ketibdi emasmi?
0: Xetimanchilik
1: turdi. Elim tushandim men. Elim tushandim deb qo'y.
0: Xetimanchilik turdi. Hisobotingizni qanchalik qolayim qon qilib aytibganda bu qiz.
1: Mening hisobotim ya, to'g'ri.
0: Nishingizni qaydirib, sizdilib, bilib. Abi qassap mı tanışığız sanak verdim de aşınlar bir gap
1: qat. İşte de lekin men yaxşı nəslən birdim.
0: Aşa özsel özün
1: status. Kiyimlər, yaxşı kiyimləri birdim.
0: Ya öz kiyib qoyub patmağan kiyimləri birib.
1: Özünü təqib qalğan mə.
0: Sizə dağcı qılıb mənim kendim.
1: Yol vasə?
0: Yol vas.
2: Ya seçilər qədər avalım yaxşı maşı, bu hal söz yaxşımaz ya avalına.
1: Yürekler
2: aval bir yok.
1: Akıl.
0: Yol vas, sizden korkup gitti akşaydı şöpün karımız. Sen ne rak durup göremseniz, yol vas. Sen kuacanı bildin, kuankı körük taraf karabangan körün işte, yolun işte, körüknün aslında maşını bek çıktıydı sahar.
1: Rafael деген аңлыгычымыз азыр мау дойынды учур юллапты. Мен дарыныңки мау еш өшін демекчі да? Дапты. Дарды оқойма да, да шөлінш келжелігі демекчі. Анадыңки мен мүшу башлангуш 5-ші лықтан башлап сіләнің программаларыны аңлап, мана чоң болған сіләнің мәңгі мүшіндақ яш аят күчкі толып тұрушыңларын өміт қылыма деп юллапты. Siz o'qiyotgan bo'lgandan keyin siz shu yiqitadi o'qiyotgan bo'lgan keyin siz shu bizning yosh turishimiz uchun mangu hozirgidek turishimiz uchun bir dori yasab chiqqa bir ko'milaj atmardol yosmanglikin birmada yaxshi bir doridan birini tadqiq qilib yasab ishkimizga bir suninga mana shuningda biz texmo 80 yosh kirganda iste'mol qilaylik dorini yosh turli anandikin yoshimizga qaytib
0: sizmi shu dori yasashni boshlasangiz biz o'sha 80 ga ora o'zgartirib qolamiz
1: shu chaq chiqiladi deyman bir tadqiqot natijasi chiqqa
0: ey doyin ko'rib otasi dori yasalar
1: qaysi vaqt yasaydi odam undasi umidimiz uzilib rafildin
0: yaxshi o'qinglar rafayil
1: yasmisizmi yasman yaxshi o'qinglar bo'ldi
0: yaxshi o'qib qara hozir o'zingizning diplom dorisini olib chiqasiz Abdukonay paydo bo'pti qo Mavlud Ibrohim deb so'zlaydi qo
3: masha xolan ko'rib tushdi Şiyakan karabangani yaman tutakta Kılalan kucak senin kızın başlatma
0: Makul abdikana
1: Tasakta ya adam Шинфуджон.
4: Яхшыма эсептим, мен Кытай жолу эскөкөлү көрүп өткөндө кошмениере машина кетен.
0: Malik yaxshi bir yasatchilar deb qizini og'li menibdida Arxon sharishga qarab manqaylanish meydonchi qarab manqanda avtomobillar biraz ko'proq deydi juma
1: chilani ay yisamkamning opisi yaxshimi deb yaxshi balam yaxshi gaplaring bo'lsa da chilala pishqandu biz manda qeri ketgan bilan chilalani uruqini evashsanglar bi yalalaymiz bizmuchu
0: Abamga çilan evet bemekçim ha.
1: Şunda uçaydı hem de atayın ismini çilan koyup mendin evalı sorgankin. Bu işler sana kaldı İsam Tay.
0: Ne mi abamını sorup duruyordu bu?
1: Şu emez mi?
0: Bana koysana bir çıkaya kutana girip.
1: Ben sana yanmadım de.
0: Mehman kütüşüyle ayrı durumda nende kızıl çırakka. Kaç kaydınken o manga yunusta katnaş köprekliyken tosun şoktaydı. Kaç kaydınki dostlar paylanıp kalanlar cuma?
1: Sayılı yiyin kualindin de.

0: Қадірбек аңғыл құтылады бола ватқаны.
1: 107.4 қатынас сәнәт радиосының
0: жолдарыңызда
1: біз Самра программасы.
0: Онда аса аңғыл құтыларымыз әнана айты қызғылық бұдан программамыз қатынас қайсылар. Жұма жиғаны дейді, 2 күн авал марал өсті бір қыз дейді. 257 кілі пақты тері бәтті дойынды көдік дейді.
1: Әжеп емін қыз күні қанда тері қанды не?
0: Қанда еңшіп тері мамды.
1: Яқы қанда ме тері болғанды демештім. Шуылық бір қыл жүйчерінді теріпті механик адамдек бір қыл
0: Bu ter gana adet paxtı mı ya taş paxtı mı ya bu?
1: Şunu dağa.
0: Nimaş ter gana. Şükürt öyle ki bizi 50 kilo terip koysak ya. Vakşi hoşu gidiyor da.
1: 20 kilo da babayı dağı. Sat durup da ha? Sat durup da.
0: Ya bol da eş kısa kandı. Bu davamlık durdu paxtı teriyi de belki. Davamlık kılıp atka eşi oğandı ki. Şu kesipte.
1: Mayır bir kıl
0: paxtı eriş. Mayır desek bol oda. Ma balmış. Oğul Allah'ım bana. Biz mayıran kaldık da. Ne qoşaş qarab turqan Niraji dek.
1: A qız bal bilan toy qilgan balining vahshi tali va kenjimo.
0: Amma shamilni yig'ib latgan dekda.
1: Shu.
0: Baxta dek akam.
1: Yig'ib.
0: Ig'zonlarni terib latdi. Badminglarni vaqtida chapinoqlardan chosh teriydi vaqtida. Kuniga bir kel chosh
1: terib. Terish kuni terib kunab qolgan kuni.
0: Yaxshi, yaraydi mana. Men bu vaqt terib o'tibdi mana o'ynashma degan do'stimiz. Kuniga 130-150 kel teyima deydi buni.
1: Siz mehmon kansiz.
0: Yo'laqqa ilinmaydi-ku, yo'lga axliq chaqdi kirib. Va yo'laqqa ilinida Yusuf Mejit.
1: Jungcho bayramida
0: yo'laqqa ilinida tushgan ichida. Hamda davlat bayramlik dam olish mazgilida ilinmaydi, jumo.
1: Sayoli Kazvan Körükten yeni kualinge kekce ravan karşı ölünüştü maşınına ait köp deydi Ekber Kuanku ya.
0: Kevaz'nın gibini kıp kaldınız. Benim yoldaşım Davut Can Bek Kustucuma hazır mı Kevaz deyir vatımızda. Sizin yoldaşınız Davut Can bayağı 275 kildi Kevaz deyirgen. Pak deyirgen ayıl yetmeydik.
1: Maral bir şirke ilik kızıga.
0: Şunun için yoldaşınız dağımlıktırdı. 275 deyirgen aldık esip koyan ayımıza. Ağo, jırakıya gitikilip koysanızca 275 kil terimi sanmaydı deyip, cuma.
1: Şu, onda bek mahtak etme. O bu karab, başka kızla bile seliştir o, beş umuğanda.
0: Köz, abaldı.
1: Ha. Yana yol basın uçuri.
2: Sırıncı yetkisi yok, kursuza yol kavriye. Yan hayat yolları nait ravan tırparımıza.
1: Mağol
0: yol bas, aybike.
3: Sen kuanallı olman uçodun, 290 tırman kayınlıkta. Masınla adırak ketkerken tutuşu, kursuza ravan.
0: Çiş, çırak yansın da buyruk vermem size bu hazır uvaq. Ben da
1: tepki. Mana, buptu. Uşu vaqtı diyan durmuşsak hem de.
0: Ben o müzikalarımla tepilişim.
1: Min o müzikam var ya.
0: Müzikalan aktı, peyiz çıkıdamasın.
1: Hem öyle siz bir tepilin hem sen.
0: Mağol.
1: Hürriyet Sayoli Tibidaşı körgüdün, Tibidaşı yol körgüdün ötüp, 5. körgüdün bu yollar avanken de puçur berip de.
0: Mağol rahmat.
1: Ben koşulgan sen. Болды.
0: Мақұл.
1: Айғы кеқ.
4: Жақсымар ясап көпір көпті. Осы қымсанға әгілген доқмаштар, ұсмаларымға әгілген доқмаштар, соң жек машины қатар көп қалды ма? Жәдір жек машинадан кіріп кетті, ма айылда көп үш мүмкен.
1: Онда айылдың мағымақ жоқ алла,
0: Неміш қыла, чоң машиналарым осы уақытыда. Көмей кіріп алды ма деп, сақ қатына сақшыдан алды, жығылап тұрды екен, азыр деген.
1: Қанда көмей қанда біледі.
0: Білмей кіріп алды ма. Дауқан мұш жолға бастап қойыпты.
1: Дауқанға атып.
0: Дауқан қыла атып ла.
1: Юсіпжан.
5: Сенегі 150 килодың келеді деп отырды ғой.
1: Ә, мына. Аялым да қоймамсыз. Мен ұнжығын теріп ұламаймын, аялым теріп деп.
0: Аялыңызды соқ келмемді ке?
1: Бұл айқанша Юсіпжанға соқ келді. Аял дейді де, соқ келді дейсі Юсіпжан. Әжеп, айотқан ұбда, айотқа вақтан соқ келмейдік на.
0: Жоқ.
1: Біз қарап отырды.
0: Өрімшінде чырақ яқыдыға вақытыла алып қатты. Онда аса әмінгіла, чырақ яқып ағала, чымын чырақ не? Өтірі тұптырыңла, онда аса біз бәлгі берәлі боламды. Ай, радио частотасына 174 кіті құрылғанла, чырақланы, үйдікіла, үйдік чырақланы, өтірі тұптырыңла.
1: Демәмсіз мәлімет дейді ғой.
0: Демәмсіз мәлімет, деп қоямын ғой да.
1: Дәйлі.
0: Баштаймыз қамыз я?
1: Баштаймыз, чын отырала.
0: Ха.
1: Ха, таярлық.
0: Даңа. Үч.
1: Шыққи. Бір.
0: Yıkılsın. Mana yaktan ama. Ba bugün tayarlık yakışı bombağalığı sahibi de ama zekalarımız mutlaka küşüyor yani. Hazır için bizden akı
1: yakışı oldu. Yakışı oldu, hele çifin çıktı.
0: Ama da hoş akmağında getirdi sana baba. Merziyalı resim tahtı olattı bu kızma.
1: Cimli oldu. Hazır hoş akmağı soptu da yakarağın merziye kim o. Nemirini aldı da maşinla köpteyi duruyoruz canı.
0: Vışın canı bildi, şimaldın canı putası işi vardaydı bana. Fütür bireysem, halinde çıkıp hazır sancık geldim, yolla koşuluş ravandaydı. Bek yakışıptı, kudas.
1: Nur Mehmet.
6: Görüyoruz, yer türü tep, yol kavrı, mağış şavaşı gö, kızılçılarda maşin sancıp, azak otaş bakene.
0: Makul Rahmat.
1: Şiyukun yoldun, cüdin gımanga yönlüş, iğir tosul kitip tucumu, aş yoldun, mağmak çoğuk Allah paydınlanla.
0: Mağu paktı tip anla atkalla bek çıkken sile yapıptı. Hazır mı baldırılam işten çöğütmeye. Baldırı işten çöp getmeye uzakarak teyirip kılınla. Bulan da oy ökber gonkuyu tiptim ona.
7: Çırağın yakın, çırağın yakın.
0: Sizin avazınızın biski tuttu bu. Ver koyansa yakavadım kaka deyip yakışıptı. Şu sizin yakavasında vakadık biz. Yol uçuruyor. Hunda, Guangchang taraflarda maşınla biraz köpürek deydi Abdo'nun uçuruyor.
1: İmam Ömer.
8: Selam bürgeti düşüyor yol uçuruyor. İş yayınını aldık koşulunu yedir avan.
0: Bu iyi inim de yakışı. Bütün şehir pallı.

0: yordu da hazır anlap manga şopurla tanlı yaktım o değmen dedi. Bak yakışıktı. Ondan zaman da kılaylı. Mal bir fıçırla abat dedi olsak hep güzel mi?
1: Buldu.
0: Turalgu amvi fondugu münasebetlik yeni belgelimi yol koyulup gongcicine. Turalgu amvi fondu tapşırış ili siyasi yenilandı.
1: Goyuyanın Turalgu Amevi Fondu'nı başkuruş nizamıga tözütüş kırgızış toğırsızdaki kararı 9 ayının 23 günüden başlap yolu koyuldu. Yeni nizamda Turalgu Amevi Fondu tüzümü yanımı əlalaştırıldı. Turalgu Amevi Fondu'nı iliş ve işletiş dairesi ken aytıldı. Bu, Turalgu Amevi Fondu'nı ilip, Üy icarisi töleydi gallağı karda. Üy icarisi ailenin maaş kırımıda belgilengen nisbetki yetiştin ibaret bosıgı çeklimisi koymaslık. Öz oltırdıgan öyünü yenidim bezeş, öz oltırdıgan öyünün öycay mulazma taqını töleş katarlıq Turalgu Amevi Fondini ilip işiltişki boludugan ekvallan öz çigaludu.
0: Demek öyünün icarisi tölsek buldu.
1: Anan ekin öyünü cuanşı okumakçı olsak, bizmekçi olsak. Onun ağılı buldu ken.
0: Bu mağın hoş haber ken. Şimdi öycay mulazıma takın tölesek balı diken.
1: Şundak.
0: Yakşı bir yıl kışta yakşı ötkü dekmez.
1: Rahmet müşri siyasetin çıkını qadıp.
0: Rahmet. Turalgu Amevi Fondu tüzümünün kaplaş dairesi ken aytılıp yek sol sanatçıla. Bütün gün hizmet kılgan tüzümde bombağın kesiklerle. Ve başka canlı kışkı oralaşkalarının Turalgu Amevi Fondu'nu öz ihtiyarlığı bilen tapşırısı bulduğalıqı. Belgilin bu için münasip siyaset çatın, kollaştın Bahraman bulduğalıqı belgilendi.
1: Doğru, hem de bu mu ötkendilam oturgu koyulgan ha? Hem de bunun da şu mesela canlı kışkı oralaşkalar, başkalar hem de şu yani özümüz tapşırsak mı, ihtiyarlığımız bilen tapşırsak buludu. Şunu odun anandınkin öyağa vaxtı da şunu odunlap durup işlesek buldu ha?
0: Belgilik vakit ötkendikken mesela... şu gongcicinde paylansak bolu da mışın da işlerden deyin gibi. Çünkü o
1: anlaşılır.
0: Bu yakışırken. Dostlarım fışırları karsak o merzi evvel tuttu bana kona.
1: Yoksa unutkan yaptı.
0: Bu merzi'nin...
1: Merzi'ye siz ne edip gitu asız biz meydan karsak bir karanguku.
0: Biz hata ayak kızı. Kop karangu durdum ayakta.
1: Biz ma koro bir kıl karangu. Cişunlu anakmanak emez. Vekşi tosak deydi o Faruk Koyansa.
0: Faruk Koyansa. Müş geplençö. Özümüzden ikzile bir baksanız kanak oldu.
1: Bu bala anak yakılamaydı desiniz ha. Kaçan.
0: Yakı baksın ne buldu deyemen de. Koyansan da bir yoku asılını koyuvaldı ki.
1: Şun desiniz ha.
0: Kim cıtıp kese biz bir yedi ya. Bu ne keltiremizsek. İkiz sakımız ne. Anca mı çıkıyor kıyın ulan. Koyansanlıklar da kesip oldu de.
1: Siz muşun özünüz bir de baksınız ha.
0: De baksınız biraz.
1: Faruk Koyansan. Ne kıyınız o sizden?
0: Biz ne şıkkısıyla?
1: Hoşak mıdım ya sizge?
0: Atamata. Dayıdağın bir gepleri bulatı.
1: Karmay garbi yolu. Şundak çırak bakken deydu. Yoruk üstüde çırak bak. Şun yoruk görünüptü. Karmay garbi yolu gitip atkantım demek çıkken de.
0: Jodin pifanın kaldı. Bek tosilip getti dedim. Mijit ustam, mijit ustam. Oy mijit ustam şu. Mijit ustam şu okşumum da.
1: Şuma?
0: Mijit ustam bu. Ne mi o? Jodin pifanın kaldı. Beri aldınız mijit ustam.
1: Ma kiçik görün. Azır ma o. Toşansı da taz ukul bulmaya kalıcık adamlar
0: bilen. Mijiti şufu şu okşaydı. Yeni energilik aptımı bil ügütü batkan mektedeki ballağı. Miviçi bağlı bağı okşaydı kvalan karganda.
1: Onu çokum kılıdı Mijit ustam.
0: Maaşında çöndüm. Sual belgesi koygan bir bala. Beşi de Beijing, Beylu, Naitu tosak deyip ki. Ben ne kovasam şu ya tosak dedim. Onu özünüzden kömen karan. Yollarının akvali, manda kısan sizin rast yolunuz tosulup gitti. Ben ne kıvasam şu yata olsak emezdim. Ne kıvasam şu amal yok şeydi, maşini cek. Ya da başka adamdan ba. Rastlı özümüz için, ihzimiz arkalık özümüzden yollarımızda tosu yitip kaldık aşı çıkıdı. Cuma sual belgesi ya.
1: Miran aldı da mı maşını sel köpken deydi almasa?
0: Yocunga görüktün şimfulu karamanga yolunu iştaptım abla köpmana.
1: Enver Jun yapsın.
2: Moriyatı çöpür dostlar serkaylanma. Yasin Sigod'un tarihi gafi çekeceğin maşınla insan çok süretler takka. Kuz tepkiler. Kaçtık buna maşınla çok çeki kusmuş yok.
0: Makul rahmet.
1: Hazır mavu Şanyun Dongji bayna oku taraflarda yomgur tamçılaşkı başlaptı da.
0: Şunda okşaydı.

0: ما هو فعطانا تاع السكينك ديان في تركيا
1: بيك
2: يا
1: ما
2: لازم يا بلون لا
0: نيمو نيمو بوغم لازم لا
2: فرغندا
0: كاقلانا
2: فرغندا شاطرمز
1: çoyan çaktırımız dedi bu.
0: O çoyan bazı ilgi bazı adamların çok skillke bazı adamların çok kısın kemmeye de kalkışaydı çayanına. Yüzüşünün kuma oynayıp yürüydü kulunuzda.
1: Vay rahmet mavi. Etrafımızdaki bazı adamların çakını itip aşağı. Çayanı çaktırımız dedi. Adam korktu.
0: Oye ma adamın okuludun hayli şükürlerdi değil mi?
1: Su.
0: Andakılımız mandakılımız da bir yakın yolum aydın geldi adam kendim ama o.
1: Adam kolda oyun tuvalet yani. Ne için çakmadı bilmem siz.
0: Çünkü özü de şu işte zehir bağımı ki değil mi? Aten kilişemeyi de kaçan.
1: Evet.
0: Çayan çaksa çayan çok ölüp kalıdı
1: Pardon, çakmaydı. Sampango oturuyordu, maşını çıktı diye Sultan. Sultan ne o? Sampango oturuyordu ketken de Goşu hazırdı fıçır beretti devamlı.
0: Çançın şimali oluyor, şen şen otlas tarafları avan dedi Malik.
1: Çırakla yakılsın diye ya kagil turup tıkçım. Aa, burun keşkerdi gamba yaptı o. Şunda şunda hazır mı ne? Ravurusu karanlık çıpıp demez mi?
0: Yine mamam Төт ойнон чыргый кылыпты мама. Бое. Бу бир кеп окшойду а.
1: Төт ойнон чыргын якып апты дейди. Мамам төт ойнон чыргын якып апты. Неме кылдыңыз мама? Десем, "Аулы чыргын якыңло" дегенде, "Шу ам ойнон чыргын якып аттым, мен 96 кирдим" деп мана.
0: Мен мамам.
1: Мамам. Мом сасында деп. Рахмат, рахмат. 96 кирген мамаңызга.
0: Ним деген титик деп бугуч берип, төт чырак төтөнүн чыргын яндырып болган булган сиздин титиккен жумун унжалы.
1: Шундай. Мамаңыздын үгүнөң а?
0: Яшан оттур жолу. Яшан шимал жолу манганда машин бекчи тосулуп туду кылы болду дейди го Алижан.
1: Ramatizm zansın kesil var kişiler aç çayan kıçak tuz sakılı sakı sakı yermiş anlaşla karan bu oldu ya sakı yermiş de bıraklı git kıyıp enin kendi bıraklı ağırmadan alıp git
0: ha,
1: o tuz
0: doğru hatırlı
1: kanda kılıdı
0: zehri ütkürülür bu kası
1: şak çak kımala anı yıksa şu muntuzum doktor kallağı verip verir sana çayan kıçak kızım da cümle alıp aldı
0: maksız buğum kiseliklerini davalaydıgan bölümler bu atırsa yok olsun nem kıgan bulsanla bir
1: o diyen kanda olsun bir çayan da o
0: Müşü neçü 100 milyon yılının aldıdaki gepozke meylaştı çayanga çaktuysan la nim uçur şunun gamı cila Allah'a digende hazır mı?
1: Düzgün.
0: Ma tipi sağa digen terapi
1: şunda
0: kılıp
1: terapi kısa.
0: Ne ağır kusuyen davalıklı bulavasa.
1: Yani o biçer çaya mı tolu çıkıp ağlık anmakan çayan ki ya o. Ama mübadılık tunca adam çakıdıkan çayan bası patır yutup. Zahırın anın kendin.
0: Para putturdu.
1: Bırakıl davalı bırakıl kutuları yutup kalıcım anında çak çakım ama. Un zaten aldık yolla bir gün acayip ravan koşuyun işte adaydı rahmet.
0: Donzan loğudun ma bu Çınbay dağda odun donzan loğu manga yönüş iğir tosul gitip du ha.
1: Kepsiz bodek gibi gün sel keçik anlattı programımız ne? Havar aydın melmat anlayılı deydi. Bugün keçedin et gündüz geçe. Hava bulut bulup kiyin üç gün çamgır yağıdı. Temperatura 18'den 25 Celsius gradus geçe.
0: Et keçedin ögülük gündüz geçe hava bulut bulup kiyin iç yıldı. Temperatura 14'den 24 Celsius gradus geçe.
1: 9. ayının 23. günü keçeden 24. günü gündüz geçe hava uçuk bazlı bulutluk temperatura 14'ten 23 Celsius gradus geçe oldu demek. Temperatura ertiden başlayıp bağın sonra tövelleydi ki anlıkçılar. Şuna dostlarının ki alaydı bir avarayı özgürüştürüge dikkat kılışını kilinerek kendisini alaydı tavsiye kılımız. Vay şır kaşkadi yorukluğunu bilimiz biz kaşkadi ki balı hiç yandıran oldu mu da
0: ürümçidi kilagi diyordu kan uzanlar ammanla
1: biz bizler çendirem dedik şır şır ma ürümçidi kilagi diyordu kan yandırmasanız özünüzün işe ürümçiler kaşkaya periklindi kan da şır
0: periklindi o periklindi kalıgını bilidi bu musa şır ma asli bilidi işte gekiz kekağa hoşmamdı
1: Abdurrahman son kişimamış fakat kuşur beme oturamaptı Olca 10. ayının aldığı yıllar havanındaydı makul.
0: Koyduk sizde dükkanda ne? Takap. Abliz.
1: Ma Mecid Usta mektepten geldim dedi. Şu atraptık ya şu yeni enerjilik. optimal bo'lgan remont qilish maktubchi.

0: Doğru.
1: Boy ba yeni veşine ben şu mecid ustam şu adayla şu da kıs kıldık. Oldu da mecid ustam. Uçuruğunuz hem de tüy toptu. Devam noktada uçur benim. Bala bu da karşılamayız bana.
0: Yana alım kanan gavca garıptın şarkı abdumu bulla pe köplügüden ücret top getti uzun ücret iğir ücret deydi ha?
1: Buldu. 50 minut parak var ki kaşkaya dikiler. Şun kaşkaya dikiler balı yıkıvan mağını aldırapma ürümçüdeki balı depto dep özanını sorap balı cuma ama kaşkaya dikiler balı özanını bulan la. Yok yoruk diye yıkıvalıp amdım Mevlüt Kemal'e zökür adam yıkıvaldı sana bizi yıkıvanmayımız bu.
0: Şu abay dike vaktin 50 minut ne ötküz bitip yaksanlı buludu.
1: Kaderlik anlıkçılar Congço Bayramı, Devlet Bayramı yetip geliş aldı oturmaktaşın akma. Şehircan Supsu'da ilan kılgan 2026 yıllık Congço Bayramı, Devlet Bayramı'lık sayetke çıkış mülçer dokulatıda körüstülüşçe. Ürümçi Altay Vilayeti maşkıcaya, Ürümçi Altay Vilayeti, Şehircan Supsu'da yaş sayetçiler aldın zakas kılgan Congço Bayramı, Devlet Bayramı'daki alkışlık menziller içi de aldınkı 10'nın işi kırıp, ayrım ayrım alda 7. ve 10. orunda durma.
0: O yaşlı bek oynamdı değil mi? Bana sayarını bek kıldıkken. Kanas, Kom'dan ibaret içki menzere rayonu, Cungço Bayramı, Devlet Bayramı'daki alkışlık menzere rayonları içi de Şehircan Supsu'da aldın zakas kalınış miktarı boyunca aldınkı 10'nın içi kırıp 6. ve 9. orunda durgan.
1: Nurgun yaşla, nurgun sayat oraların zakas kıpıp durmana.
0: Ulaya zakas kıpı oğamız emsi boğuldu biz bağmayla. Zakas tüget deme, zakas kıpıp demez mi ulan?
1: Akmer vaytın, on ya görüşün zakas
0: kılıp. Ey düşün, tamak etip otturulay.
1: Aşın akıllı.
2: Anla vatkınınla, yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Şimdi kaderlik anlıkçılar yollarınızı biz emre programımızdaki İsil temli izleş pahaliyetimizde sizlerle tavsiye kıldığınız Akmervayet 10 yağ görüç açık zorlarını işildip mihmallarının alkışı gelişip gülü atkan Fulivengi yeniden içilgan mihmalların maşkansını tavsiye kıldığımız.
0: Yine Pesil Şirketi'nin Pesil Ram Diyenceci işçimliğinimiz sizlerle tavsiye kıldığımız yeniden bazağı zeylanan işçimlik İğzini içip maşkili kodunu savma kılışını unutamamalar çünkü katı mukapatlar çıkıdı. Bunun en katısı Behram Abdüveli'nin müsabıksını nah meydanı verip görüp geliş mukapati. Berip geliş ayırıp olan anındaki yatak tamak hemisi aksız Pesil Şirketi üstüge alıyordu. Anım şu Behram'ın müsabıksını nah meydanın köygenden başka maylık imzası çürülgen maykığı erişerle isle yani belli süratki düşüş fırsatları buludu.
1: Şimdi anda onun da başka İsil Tam'ın izleş pahaliyetimizde adıl dağsadın o karıştırıp karsanla valla. Şiyyü doğduşa depmişsin. Teşhidil de bırakılık. Güzel manzaraları, içinin güzel manzaraları çıkıp duran bir yaba. O bozumu Şiyyü doğduşa. Şah yigücülerinin, şah korumalarının yigücülerinin ki en yakışta alışı valla alaydı. Adıl Sol Sarayı'nın odalı ki Şiyyü doğduşa'nın alayı tavsiye kılımız.
0: Anda Abdumobil Kulubi pahaliyetimizde tavsiye kıladığınımız namı kulaktan kulakı yetken.
1: Kulunuzu ticaydıgan.
0: İsil Abdul.
1: Molli Grin Abdulleri. 13-5-9-75-75. Bir kitim kuyup yakınlacım. Bir kitim kuyup baksana. Kağını üzerine belesle. Esma Gül. Ben daha Guangcan'ı aldım. Hiç doğup gittim ha. Esma Gül sonunda uçuruyorlar.
0: Donbay Khan Canop'tan Şimalı Karap Mangan'da Şimgo Çüşüş İğzı'da Maşilla Pek Köp deydi yadıkar.
1: Malik kızını ip kili tuttu da kalan karakanda yakışımda yasaçılan midonçu kayışış kayışış ayıla dedi midonçu da yamukları yıkıttı Zekre.
0: Oyo başlap öptü de İbay Bayne oku terapte tamçılgan.
1: Beşinç görük sen can korona aldırmaşın biraz köpleken eğer tosuz yok dedi kulağını bana bədiğini meh.
0: Bədim kulağını dedi. Kuşadırın diyen dostumuz mavu kayısulu da düğünün ki aldıravan kendiydi.
1: Makul rahmet. Yeni uçurlar karsak, yeni uçurlar tükep tığamız ha.
0: Tüge de, ay bir kendin aldık mı bayağı?
1: Yok, yok, hem de onu.
0: Değil ya.
3: Fakolu, Cumhuriyen'i aldık ki yıllardan başına kımır kadar köp.
0: Buldu.
1: Sıdıkçan bir sürat haber evetmeyi. Bu süratle bir çöndürüsünü evetsen zaman da birkaç kayanın biz bilmesek bu İngiliz koçularını. Liksa Seydivağan, dostumuz. Şinkyo, Oyette 88W. Siz ne de edip mağabaldın sonra gelsek.
0: Sizin demek çok şeydi o deyip.
1: Rast anla alt. Rast anla alt kamusu. Nümdeydi onu bu deyip. Bu Sıdıkcan da çünkü ola uçur saklap baktık uçur kim mi de. Şimdi kayağı toslap kaldı ki biz mi bilmedik hem de.
0: Ama şir ıslanır şu bin kaldı ki altınla da radyoda külgen caydı kıytıp kaptı o
1: deyip. Ya boldu aşı şu bin kaldı doyun bırakla.
0: Kıt kaptı ha?
1: Biz hele op kıt kıt kalı.
0: Biz aşta kıt kaldık mı? Şu bin ha kırpık mı lan? Kanda kıt kaptık.

0: Ey anlıklar, bazı yollarda tosluk duruvatçılar. Ama Yaşin Şifan Daşı, Yaşin Şifan Daşı Pamyam'ın yamgır yağı dedi o bayi git. Kaşkaya'nın ahvalı çırağını kaçınki vakti yaksak ula dedi. Sen elki karanlık çükendirerek yaksılacı mı Ayfer'ın adı sen?
1: Abzer'ın abisi.
2: Baba yaksı mı?
0: Yok şey.
2: İnsanın Jordan Şifan Maşın Bekçi.
1: Şesenden çoğudun gıca maşin bekçi yak.
0: Obzer, obzer. Obzer'nin gibi bir şeyle uçukken ona.
1: Uçukken ha? Düşünelim de kuşurunu.
0: Kağan balla, fıçırbegen balla. Kitip oğa akşamamdı, üyelerge bir oğa akşamamdı. Ne? Oldu obzer ha? Tapşırık ne yakışı lan balam da, baldırık lan ha?

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 21. günü, Düşembe.
2: Avval, Havarayı'nın əzərsiyle bakaylı. Bugün keçidin əd günüzgece, Şimali Şincan'ın köp kısım cayları ve Cənubi Şincan'ın xarabedeki tağlıq rayon, Kumul şəhəri qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azraq yamğır yağdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət gündüz gece hava bulutluq bulup keyin ötkinç yağmur yağdı. Tövən temperatura 18 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 25 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Çen Şaucan, Erkin Tuniyaz, Jongo Rongtong Grohinin baş müdiri Li Wenqing bilen görüşdi.
2: Tunca qitimlik Milletler İtbaqlıqı Tərəqiyyatı Təşviqat Tətliki Şincan Yürüşlük Pahaliyyeti başlandı.
1: 8-ci ayının ahırıca Abdınım rayon boyuca Bingtuanna öz işi kalan halda tizimlap əngi ilingan Puhravi Karxana Bultır Kışı Məzgildikidin 9.65% aştı.
2: Abdınım rayon yerlik sanat asasını çoğunqır qezip, bikar turgan sanat baylıqını callandırıp, sanat ıqsadı bilen mədəniyyət, sayahacilikki tən kuvvet koşuş, öz ara mənpət yetküzüp ortaq rabajlanışını işqaşırdı.
1: Şincan doğru çüyendirmesini yaşanqallarına muvapıqlaştırış ve dosalğısız kılış ıslahatını noktada sınaq kılıp, doğru çüyendirmesini eniq görəlməslik məsilsini əl kıldı.
2: Stansımızın küçük özgertiş, çoğun illiqliğini namayan kıldığı diyen mavzudaki obzori.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Stansımız haberi. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şucisi Çön Şaucan, Abdonum Rayonluq reisi Erkin Tuniyaz, bugün Ürümçide, Jongo Rongtong Mülük Başkuruş Grohi Çeklik Şirketinin baş müdiri Li Wenqing ve onun hemrahları bilen görüşti. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şucisi, Abdonum Rayonluq daimi muavin reisi Zhang Yingchun görüşüşke katnaştı. Çön Şaucan, Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti, Xalq Hükümeti ve Bingtuanigi vakaleten Li Wenqing ve onun hemrahlarının Şincan'ı tekşürüp tatqiqiliş, tekşürüşke kelgenlikini karşı aldı. O mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya merkezi komiteti Şincan xizmetigi yüksek ahmiyyat berib, yen dəbirdiki partiyanın Şincan'ı idar qilish tədbirini bekitib, Şincan'a dövlət omumluqida 5 cung strategiyelik oran bekitmisi berib, Şincan'ı ixtisadi, ijtimoiy taraqqiyotda dünyanın diqqatini tortqudak zor muvaffaqiyyatlarni qo'lga keltirishga yetakladi. Jongo Rongtong Grohi Şincan hizmetini zor güç bilen kollab, Şincan ıksadi ve cemiyetinin yukarı sifatlik tərəqiyatı pahalı tökbü koştu. İşki tarafının dikkatini 4

Nilip geldik. Köplügen sayahatçının körgezme buyumlarını görüp iliği bargısı geldi. Emdi Abdınım rayonundaki 16 şehrinin hava raydın məlumat anıltımız. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 18-25 Celsius gradusqça. Altayda hava bulutluq temperatura 14-21 Celsius gradusqça. Çöçekte ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 13-24 Celsius gradusqça. Ğulcıda ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 13-26 Celsius gradusqça. Bortalada ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 12-26 Celsius gradusqça. Qarmayda ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 20-27 Celsius gradusqça. Köytünde ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 15-28 Celsius gradusqça. Şihanzda ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 16-28 Celsius gradusqça. Sancıda ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 18-28 Celsius gradusqça. Qumulda hava bulutluq. Temperatura 14-32 Celsius gradusqça. Turpanda ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 23-34 Celsius gradus. Aqsuda hava bulutluq bulup keyin ijilidi. Temperatura 13-28 Celsius gradusqça. Açta Aqsuda hava bulutluq bulup keyin ijilidi. Temperatura 13-28 Celsius gradusqça. Açta hava bulutluq bulup keyin ijilidi. Temperatura 16-29 Celsius gradusqça. Qashqarda hava bulutluq bulup keyin ijilidi. Temperatura 14-30 Celsius gradusqça. Xotanda hava bulutluq bulup keyin ijilidi. Temperatura 14-29 Celsius gradusqça. Ürümçide hava bulutluq bulup keyin ötkinçi yağmur yağdı. Temperatura 18-25 Celsius.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak talışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük musabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq sähnisindeki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçen kişilerinin xas talışı.
1: Rıqabetli dolgan musabıqı meydanıdın sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetkizgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programımızı.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanın Labrius Siyatrtöt qatdan sanat radiosdan bevosita anlatqan
1: Tantarbiya va sağlamlıq programmasi.
0: Programmamız Şinjan radio televiziya stansiyasının yeni taratqatçısı Sulushitinda masqaramda anlatıldı. Programmamızni Sulushitin aptsidimi anşanan qarşalımız. Hani dostlarımızdan kelgan hoşçakalın
1: qarapaqa.
0: Anlatıcılarımızdan mana Azizi isimlik anlatıcımız şundaq şoq naqş musiqalarını qoyub, "Badanlar şunçalik özürlandım" debdi. Rahmat. Bugün sucuğunun keçilik havası şunçilik yakışılıkken sakaslar sel astırdı. Şun işten düşmüdüm diye hep de cevap çektiğinizde. Müştak keşleri yine dağımlıkmış o halkımız için sakaslarını yetkizgeninizden hoş bulduk. İşleriniz onuşluk bulsun.
1: Beyhatarlıkı
0: dikkat kılgaysız. Abdikerem efendim Ürümçü'ye kayıtıp gelgendiğinkin kandarak. Örümcünün ki avalırığı kün aldınız mı? Abdikerem efendim bugün şu bir aylık demir işlerini ahırlaştırıp Ürümcü'ye kayıtıp geldi şu ahire. Şunu hem de ətirim başla başı. Toluq toluq uçurlarını berip mağınsız gudayım ha? Kuça taksi siz muhşikapsız karşalımız. Kuçadın yol haberi kuça tiyanşan. Otur yolu şarıqtın garipke Tiyançau köreknin aldırıki kızılcıraqta maşılla köp dostu şifadık.
1: Rahmet.
0: Yakin Dali Bazırının aldıdın kilişke. Xandın boyu Qızılcıraqda maşınlar köp tosluş. Badigenli Badam taksi isimlik anlıqçımız əvətibdu. Qarbıçı o körüknün üstü yaravan kəndigən uçurunu Abdu isimlik anlıqçımız əvətibdu. Rəhmət bəgən uçurunuzğa. Dongjinchang gauja Cong Xixiangdong yolla ravan dəbdu. Rəhmət. Dostlarımız yana dağımlıq uçurlarını berib durğaysla. Abla isimlik anlıqçımız bayam uçurunu yollağan. Anadolu dostlarım, umumi çoklanma numarı aldınkı üçünün içine girgen mahirle barlaq geldi. Erle grupsi de No Irod, Li Xinpeng, Chen Shu aldınkı üç orunda durdu. Ayalla grupsi de Chen Meiting, Yang Xinyi, Hanna Hoskova aldınkı üç orunda durdu.
1: Bu qitimqi musabiqini xalqaro qartelish birlashmasi mas'ul bo'lib o'tkazgan Jungu qartelish jamiyati, Davlat tantarbiya bosh idorasi qishliq tantarbiya boshqarish markazi, Davlat tantarbiya bosh idorasi Chinxuangdao mashq bazasi, Xibey o'lkalik tantarbiya idorasi Chinxuangdao shaharlik xalq hukumati birlikda o'tkazishni istiga olgan.

0: Keniya mahiri Kip Kora Leyni taşlı etip 58 minut 6 sekundluk netice bilen tonca kitim dünya çempiyonu bulup özü saklap kilovatkan Avrupa rekordini 35 sekund aldığı sürdü. Kip Kora 58 minut 11 sekundluk netice bilen kümüş medalga. Uganda mahiri Chip Tagay 58 minut 26 sekund bilen özünün en yakşı neticesini kolağı keltirip mis medalga erişti. Bunun başka Keniya komandası Erla Ayalla yarım musabilik marafon çigürüş musabakısı da kollektif çempiyon boldu.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, Tentarbiye ve Sağlamlık programımızını dağılmıştıratımız anlıkçılarımızdan abla isimlik dostumuz Doğan Arkan, Şanşahı Lijao'dan Li Jiaoqiao'dan Guanyuan yo'liga qarab mangdim, yo'llar shunchalik ravon ekan deb turaqman. Bagan uchrangizga yo'llaringiz davomli ravon bo'lsin.

0: programımızı yoktırıp anlığan ve programımızı uçur yollap katlaşkan parlak anlıkçılığa rahmet ediniz.
1: Mikrofon aldıdık riyasetçiler Daniyar Mahmut Bülent, Zulpiya Tıkadır.
0: Nöbetçi Muharir, Murat Hopper.
1: Hayır hoş dostlar, artık programımız görüşeyle.
0: Hayır hoş.
1: Hayır hoş.

0: Qadirlik dostlar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Diqqatingizda bo'lib o'tgani, safaringizda biz sirdosh programmamiz.
2: Safardagi mungdishish eng ko'ngillik. Qani keling, mungdishaylik, sirdishaylik.
0: Safaringizda biz sirdosh programmamizni anglab o'tamsiz.
1: Safaringizda biz sirdosh.
0: Safaringizda biz sirdosh.
3: 107.4 Qatnash San'at Radiosi.

0: en yeni yol uçarı ve ala mülazimet 107'de tötte. Abdomobilinizde oturupla radyo çastotanızını 107'de tötke toğırlaşını unutma.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, programımızın ahırda Abdıxalık Turgun Oralı'nın Ağgül namlıq naqşını dekıtanlağı sınış bilen bugünkü xeyirlik akşam programımızı ahırlaştırmız.

turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir tuyğular sizni bir aram kılır. Yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözler, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ит бұмба программысы.

0: kişilerden kılıp yetiştirdi. En zor derecedeki kızgınlığınız arkalık, turmuş ve hayat musabınızı hakiki mänige ve ehmiyetkege kılın. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaktırıp anlayışınlarını karşı alınız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan taratqı əpçisi Sılu Şitin'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əpçisidimi anlayışınlarını karşı alımız. Bugünkü programımızda tövendik məzmunlarını orınlaştırdıq. Aval, işçila uyuşmuş sadası sahibimizde Köktoqay Nayasının transport, birinci sepedeki yük transport şopuri. Abnum rayonluq əmgək nəmunicisi Zhao Wei'nin əmgək nəmunicilik küreş hikayesini anlayımız. Bir, hayatlıqını qutquzalaydıgan iş bolsulu ərziydi. Programımızın devamında bu vaxtki məzmun dextanladı boludu. Momisi nevrisini yeni əskerlikke uzdub koydu. Nevrisi, mumam minin hərbi səpki kirgenlikimini görüb naid xoşal boldu, dedi. Dostlar, ondaq bolsa, dextanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun.
1: Əmgəkçilə, əvlatma əvlat almış turğan bolsun mu? Lekin uladiki tırışıb işləş rohi zıcıl özgərmədi. Ula bir cüp işçan kolu. Akıl parası arkalık Cungu ıqtisadının yukarı süpetlik terakkiyat kademini ilgiri sürüp, emgek namunicilir rohi. Emgek rohi, önerven rohi arkalık güzel devrini kadirlep, casaret bilen olgu ilgirleydiğen devrinin ahmetini izahladı. Bugünkü programımızdan başlap, emgek namunicilir vekillerini mahsus ziyaret kılış arkalık, emgek namunicilir rohi, emgek rohi, önerven rohini medihleyimiz. Anla vaktınınla, İşçila uyuşması sadası sahibisi. İşçila uyuşması sadası sahibisini Abdunum Rayluk Baş İşçila Uyuşması bilen Şinjan Radyo Televiziya Stansisi birlikte anlatıldı.

Dostlarımızdan ki uçurlarına bir kar vitayla Zühre, Şabiha Hanım, Abdurrahman Somkici, Amine Gül Hanım, Atalık dostlarımıza yaktırıp anlavatkan özünki köngül sözlerini kaldırıp durdum.

Dostlarımızın ki uçurları bir karaylı, Nafisa'nın dadısı, Mekit'in Emercan, Azizi Katarlıq dostlarımıza yaktırıp anlavatkan özün köngül sözlerini kaldırıptı. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Momusi Nevrisini yeni əskerlikke uzdub qoydu. Nevrisi, momam minin hərbi səpki kirgəlligimini görüb, nayt xoşal boldu, dedi. Pichan nayasida 9-cu ayının 15-ci günü

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızdı müşahede ahırlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlayan, programımızı katnaşkan bar, canlığı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Ramila Ablamet.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. Xuşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anla. 107.4 Tatnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini sağlayın.

我们去用街舞的身体去抒情颂歌。心之骏马。

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınan karşılığımız.
2: Her günü işten düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. Gamxorluk ve köyünüş mücessemlengen avazlarımız

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitisi sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir kun, yeni bir boshlanish. Güzel bir kun sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrlik sahar programmasi.
1: Xayrlik sahar. Xayrlik

0: Қайырлық сәхәр, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл 9 айының 22 күні сәйшәмбі. Диқанға календары бойынша 8 айының 12 күні. Һәр қандай уақытта тұрмышқа күліп бекін. Бір қитымлық оңсызлықтың бүтін hayatımızны мәғлубиетке ұшырта алышын атай. Оңсызлықларға күлімсіреп тұрып, жүзін алайдыған бол. Bazı vaqtlarda qiyinchiliklarga uchrab ko'nglimiz parakanda bo'lsa-mu, lekin yanada turmushni davomlashtirishimiz kerak. Shuning uchun har doim turmushga kulimsirab turib muomala qilishni odatingizga aylantiring. Qiyinchilik oldida tamkin bo'lib, turmushga qizg'in muomala qiling. Shundala kishilik hayot go'zal ma'nolarga to'ladi. Özünün rəngdar məzmunları bilən, hər bir gününüzgə yeniçi xoşallıq, yeniçi mənalarını beğişləb gelvatqan 174-dün xayirlik səhər proqramımız yəni öz vaxtıda dekdanlağı sınıldı. Proqramımız arqılıq radio aldırıqı barlıq anlıqçılarımızdın xoşal keypiyatla ilkidə yeni bir günlə başlışını Çin dilimizdən ümit qılımız. Mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Hürmetlik radio oğluqçılar, bugünkü programımızda tüvendiki məzmunla oranlaştırıldı. Aval turmuş bilimleri sahibimizde, bək yumuşak sapmikeş tapan yayığa paydalıq əməz. Hava saplaştırğış, aktiv karbon, yozı posti qatarlıqlarının qaysının formal digitini tazlaş ıqtidarı ən küşlü qatarlıq məzmunları sözləb yerimiz. Programımızın sağlamlıq saatları sahibisi de, uzun müddət şikersiz işçimlik işkəndə, bədəndə qandaq özgürüş görülüdü. Vitamin E, oksitlinişka qarıştırış roluqa ige. Qeyrişini keçikdürüşke paydalıq deydu bu rasmu, qatarlıq məzmunlarda savatlarını anlayısla. Qeynəmsi dostla, əmdə deyqidonla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
1: Səhərdiki tan quyaşı bilən tan uyğunu. Vücudunuzni küş-quvvətke toldurup, kötürən qürox bilən yeni bir künge yüzlənin.

Hürmetlik radio oglucular, anlatqynyňyz Şenjan radio televiziýasynyň 174 gatnaşyny radiostan biwasta anlatýan 174-den haýyrly sähär programmasy. Hamda diýýänler, saglamlyk sanatlary saýpamyzga ornaşdyrylan mazmunlar bolsun. Uzun müddet şekersiz içimlik içkende bedende qandaq özgürüş görülüdi. Şekersiz içimliklerinin tərkibinde səplimi qand bar bulup, uzak müddet istimal qilish xatarlik. Məsələn, diabet keselikige giriptar buluş nisbitini aşırıp, diabet keseliki təbə, keton keseldiki kislatadın zəhərlinişini kəltirib çıxarışı mümkün. Onun üstüge uzak müddet istimal qilganda, adam bedinnin metabolizm tənkbonluqi bozuludu.

Hürmetli radio dinleyiciler, şunun bilen bugünkü 1-7 tıttın hayırlı seher programımızı müşerde ahırlaştırmız. Yaktırıp anğınınlağı rahmet. Ben riyasetçi Danyar Mahmut. Nöbetçi muharir Ramile Ablimet. Hem de diktanla anlatılış aldırı durgan Vatan Minin Ailem programımızda bolsın.

0: Mana vatan mening oilam programimiz boshlanishi bilan do'stlarimizdan uchurlar aytib kelishga boshlabdi o'g'ilchilarimizni qizg'in qarshi olamiz. Akbar Gon Quyoqimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayarkingiz xayrlik bo'lsin. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. Bodom taksi siz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Bizmi yangi bir kunlik tijoratimizni boshlab ketdik deb-da, tijoratingizning utuqliq o'ngishlik bo'lishini, savdongizning ro'noq tepishini umid qilamiz. Onun başqa Zehra xanım ham programımızı yaxtırıb anlayıb toxuş kəpsiz qarşılamız. Ablat isimlik anlıqçımız mı programımızı yaxtırıb anlayıb to xeyirli səhər. Qaysar ayol isimlik adımız mı at degəndən başlab programımızı anlaşqa başlayan deməni hazırgıcı yaxtırıb anlayıb to xoş bulduq. Rəhmət. Onun başqa Obulcan isimlik anlıqçımız siz mi xoş kəpsiz qarşılamız. Atiyanikans xeylik bosun, çapa çektiniz. Rahmet sizge məkid durup programınızda anlatı mən digən. Uçurunu yollab siz köptin köp rahmet. Non min baba isimlik anlıqçımız siz muxuş kəp siz qarşalımız. Atiyanikans xeylik bosun, ailinizdən, ailiniz xoşal xuramlı qıt olsun. Tiyanınızın salamət buluşuqı tiləkdəş mən bizmə oranımızdan durup, radyonu içib anlap oltadı oqtabda rahmet. Bəgən uçurunuzga. Tilsim isimlik anlıqçımız mı hem programımızı yaxtırıp anlayıp da hoş kapsız. Gül isimlik anlıqçımız xeyirlik səhər hoş kapsız qarşalımız. Səhərdən başlanğan işleriniz onşlıq bolsun. Abdikerem əpəndim mu hem mana radiyoluğu təxbobda programımızı yaxtırıp anlayıp da. Əli Gül isimlik anlıqçımız xeyirlik səhər avasınızı da anlayıp hoş buldum dəbdi rəhmət. Köpdən köp rəhmət bəkən uçurunuzga. Məriyəm ədimiz mu hem vətən minin ailəm programımızı başlandı. Bu programının Оңышлық еліп берілішіға тілектәшмен депті, рахмет. Әттеген кіңіз қайлық болсын. Абдикерім әпендім, вәтен менің айлам программысы башынып кетті, қаршалымыз Данияр депті, рахмет сізді ма, әм қаршалымыз. Әм шеншің му программымыз не яқтырып аңай депті, қайырлық сәр, құш кәпсіз. Mana nurg'un anglovchilarimiz saharda programmamizni anglashga tayyor bo'lib bir kunlik ish faoliyatlarini boshlash oldida turibdi. Do'stlarimizning yangi bir kundagi ishlarining o'ngishliq bo'lishini, xushal kayfiyatlarining yor bo'lishini umid qilamiz. Qaynamsir do'stlar, endi qitinglar, bugungi Vatan mening oilam programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны «Вәтән менің айлым» программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжаңдекі еңіліқла.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınlar 174 qatnaş sanat radiosidan bevosita anlatılatqan Vatan mening ailem programmasi. Programmamiz Sinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqatisi Sulushitingda mas qadamda anlatıldı. Anlatıcılarımızdan programmamizni Sulushiting apsirimi anşin qarşı alamiz. Qani 5-inchi sinfimizga kelgan uchurlar qaraydigan bo'lsak, Patigul xonim programmamizni yoqtirib anglatib to'xish kapsiz qarshi olamiz. Qalib tosh ismli anglatuvchimizmi programmamizni yoqtirib anglab özininki güzel sözlerini, tilaklarını evet etip de rahmet. Seherden başlangan her bir işiniz oğuşluk olsun. Küllürünüz hatırcamlik içinde ötüşünü ümit kılımen. Xotan kumudun uçur bir vatman rahmet sizge. Çapa çektiğiniz harımı kaysız digen uçurunu yollabdı rahmet. Begen uçurunuzga. Sizden mühem işleriniz oğuşluk olsun. Ekber Gonhuy yakımız Nakh Meydan'dan Muşu Gonhuy Körgününki uçurunu verip de Gonhuy Körgü hazır. Şunda xravanken dostlarımız bir xatarlık silahki yer bolsun. Qaysar ayol isimli kadimiz mu programımızni yoqtirib anglab, har xil chiroy ifodalarini avatibdi. Rahmatada ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin.
1: Ko'l bilan qumliq tushib ketgan bog'rash ko'li, 8-inchi joyda suvda o'ynaydigan, hayli qilib qush tomosha qiladigan, qumliq sohilida daka qildigan ko'ngildagidek joy. Daqiqo Xinjiangdagi sayyoh deb ta'riflandi. Manzir rayonidagi mehmonxonada yotaqasiz, Manzir rayonining bileti sovuq qilindi. Telefon 0996-2566-666. Köl bilen kumluk tüşüp ketken bağraş gülü, 8-inci ayda suda oynaydıgan, hayli kılıp kuşlamaşa kılıdıgan, kumluk sahilinde daka kıldıgan, çöngüldükidek cay. Daqıqı Şincan'daki seyyah adet tariflindir. Menzir rayonundaki mikmanxanda yatakasınız, menzir rayonunun belirti soğuk kılındır. Telefon 0996-2566-666.
2: Avtomobilgi çıkıpla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nu anlam. Her vakit bizge hemra boğallıkınla üçün siladın minnettarımız.
3: 174 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt sizlər bilan xoşallıqlardan tən bəhrəmən olub, səfirlərinizə illiqlik bağışlaydı.
2: 174 Qatnaş Sənət Radiosu.

Hürmetli radio oğluğçılar, anlatkınınla 174 Katna Sanat Radyosu'dan bir vasıta anlatılatkın Vatan Minin Ailem programı. Programımız Şincan Radyo Televiziyası Tansı'nın